0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gözicim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: unutmayın. Uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: zizicim, öz yaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz için özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
1: Radyo Radar 91.8.

şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak. Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak. Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi. Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak. Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan. Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
1: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

girilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
8: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
9: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
7: Şimdi gözümde canlandılar.
6: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
8: Böyle ayrılık olmaz.
6: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: seride çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bugünün semt pazarları. Yeniköy semt pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak. Osmanlı semt pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak. Mimar Sinan semt pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi. Beyazşehir semt pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak. Cemil Baba pazar yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarıoğlan semt pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan. Yavuzlar semt pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 40 kişi tutuklandı. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Alanya Tepe Mahallesi, Kocaeli Dilovası ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınlarının tamamen İzmir Buca yangınında büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütünün tamamıyla kendisini feshetmesi, silahların bütün unsurlarıyla birlikte bırakılmasıyla yürürlüğe girecek olan yasayla birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz dedi. İçişleri Bakanlığı, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin detayları paylaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını bildirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 181. Jet Filo Komutanlığı, NATO geliştirilmiş hava polisliği blok 72 nöbetini devraldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Enes Doğan, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 20. geleneksel Gökbel Yaylası yağlı güreşlerinde baş pehlivan oldu. Berfu Cengiz, tekler finalinde Brezilyalı rakibi Pigossi'ye 2-1 yenilerek turnuvayı tamamladı. Yeni sezon öncesi Avustralya kampındaki 3. ve son hazırlık maçına çıkan Trabzonspor, İtalya temsilcisini 1-0 mağlup etti. Malta'da gerçekleştirilen 2026 Shield Şampiyonası'nda mücadele eden kadın golf milli takımı altın, erkek golf milli takımı ise gümüş madalya kazandı. Gazi Üniversitesi İtalya'daki organizasyonda badminton branşlarında 1 altın ve 1 gümüş madalya elde etti. Kickbox milli takımı gösteri müsabakaları olarak düzenlenen organizasyonu 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamladı. Beyzbol 5 milli takımı gösteri müsabakaları kapsamında düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası 3-9 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi 7 kadın ve 8 erkek sporcu temsil edecek. Azerbaycan'da düzenlenen şampiyonada mücadele eden Volkan Bilgin, serbest stil 80 kiloda bronz madalya kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu profesyonelliklerde lisans alan kulüp sayısının 40'a yükseldiğini duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
4: Mirasın izleri.
5: Mirasın izlerini dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Safranbolu şehrinden bahsedeceğiz. Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan en önemli şehirlerinden biri olan Safranbolu, günümüzde Karabük ilinde konumlanmış, adeta bir açık hava müzesi görünümünde eşsiz bir Osmanlı kentidir. Safranbolu'nun geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanır. Bu dönemden itibaren Anadolu'nun en önemli kervan yolları üzerinde yer almış, Doğu ile Batı arasındaki ticaretin aktığı ana damarlardan biri olmuştur. Kervan ticaretinin önemini yitirmesinden sonra bile Safranbolu, taşıdığı miras ve koruduğu gelenekleriyle tarih sahnesinde varlığını sürdürmüştür. Şehir yalnızca bir ticaret durağı değil, aynı zamanda kültürel bir kavşak, zanaatkarların, tüccarların ve yolcuların buluşma noktası olmuştur. Bugün Safranbolu'nun en ayırt edici özelliği, Osmanlı dönemi kent mimarisini en iyi şekilde koruyabilmiş olmasıdır. Dar sokaklar boyunca sıralanmış, yüksek duvarlı ve cumbalı evler, taş temel üzerine oturtulmuş ahşap yapılar, hayat denilen avlular, çeşmeler, Arnavut kaldırımlı yollar. Tüm bu detaylar, 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı toplumunun günlük yaşamını ve estetik anlayışını gözler önüne serer. Şehir, üç tarihi bölgeye ayrılır. Çarşı, Kıranköy ve Bağlar. Çarşı bölgesi, esnafın ve tüccarın yoğunlaştığı yerdir. Hanlar, hamamlar, arastalar ve camiler burada toplanmıştır. Kıranköy, gayrimüslim nüfusun yaşadığı bir mahalle olarak farklı kültürlerin izlerini taşır. Buradaki mimari, şehrin çok kültürlü yapısını yansıtır. Bağlar ise yazlık konakların bulunduğu bölgedir. Safranbolulu ailelerin yaz mevsiminde serinlemek için göç ettiği bu semt, bağ evleriyle ünlüdür. Safranbolu yalnızca evleriyle değil, aynı zamanda hanları, camileri, hamamları ve kervansaraylarıyla da Osmanlı kent hayatının bütüncül bir resmini sunar. Cinci Hanı, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Eski Hamam ve Yemeniciler Arastası bu canlı mirasın önemli parçalarıdır. 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Safranbolu, kültürel kimlik, ekonomik yaşam ve kentsel gelişim arasındaki ilişkiyi en iyi temsil eden kentlerden biri olarak kabul edilmiştir. UNESCO'nun bu kararı yalnızca taş ve ahşaptan inşa edilmiş yapıların değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının, bir kültürün, bir sosyal dokunun korunmasını da ifade eder. Bugün Safranbolu, ziyaretçilerine zamanda bir yolculuk yapma fırsatı verir. Dar sokaklarında yürüyen bir gezgin, yüzlerce yıl öncesinin gündelik hayatına dokunabilir. Ahşap pencerelerden sızan ışık, çeşmelerden akan su ve taş sokaklarda yankılanan ayak sesleri, geçmişle bugünü birbirine bağlar. Safranbolu, Osmanlı kent kültürünü yaşatan bir hazine, mimari ile toplumsal yaşamın nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir sahne, kültürel mirasın korunmasının insanlık için ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir öğretmendir. İşte bu yüzden Safranbolu, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Mirasın izleri. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD'nin Washington eyaletine bağlı Sopakane bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınlarında 600'den fazla yapı kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 60 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barınma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Hamas'ın ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamayı kabul etmesine rağmen İsrail ordusu Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 31 Temmuz Cuma gününden bu yana 30 Filistinliyi katletti. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın İsrail'e saldırması durumunda ülkeye ağır bir darbe indirileceği tehdidinde bulundu. Mısır'ın İsmail Miye kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Mısır'ın yanı sıra Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını söyledi. Katil İsrail'in açıklanan anlaşmaya göre Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ikisi çocuk, biri anne karnında bebek olmak üzere 14'e yükseldi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe kentine geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı 88'e yükseldi. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısında devam eden büyük orman yangınına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 83,41 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalar Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın Asya tarafında ekonomik verilerden alınan sinyaller ve yarı iletken sektöründeki değerleme endişelerinin yeni haftaya taşınmasıyla karışık seyrediyor. Tüketici fiyat endeksi Temmuz'da aylık bazda %1,78 olurken yıllık bazda %31,75'e geriledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bugüne kadar 1367 kadın kooperatifinin hayata geçirilmesine destek olduk. Bu kapsamda eğitim, danışmanlık ve rehberlikle beraber markalaşma süreci ve online süreçlerinde bu platformlarla beraber özellikle bu ürünlerin satışı noktasında da katkı sağlıyoruz dedi. Türkiye 2-9 Ağustos tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'na ilk kez yarışmacı olarak katılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı devreye alacağı incelemeye hazırlık dosyası uygulamasıyla hem elektronik inceleme altyapısını güçlendirecek hem de mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanıyacak. İstanbul'da Temmuz'da bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %103,57 ile sivri biber olurken en fazla düşüş %39,57 ile kirazda görüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi kapsamında Ankara'da bugüne kadar 7.726 genç faizsiz evlilik kredisi desteğinden faydalandı. Türkiye ile Bulgaristan arasında varılan mutabakat kapsamındaki Kırıklar elindeki Dereköy Gümrük Kapısı, 1 Ağustos'tan itibaren 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarının geçişine açıldı. Yeni uygulamayla sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılması ve ihracatın daha hızlı yapılması hedefleniyor. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,54, euro 54,87, gram altın 6122, çeyrek altın 10.031 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla, Özvatan, Pınarbaşı, Bünyan, Sarız 32, Develi, Felahiye, İncesu ve Tomarsa 33, Sarıoğlan ve Yahyalı 34, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 30, Nevşehir 31, Kırşehir ve Niğde 34, Sivas 35 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 31, Ankara ve İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

sırrım pes etmemek, ikinci sırrım da hep öğrenmeye açık olmak bence. Yaptığınız iş sizin içinizde gerçekten doğru ilerliyorsa ve amacına ulaşıyorsa attığınız her adım çok büyük bir başarı olmuş demektir. Bu anlamda da pes etmeden yolumuza devam edelim diyorum.

Ben Başak Ceyhan, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanım. 25 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Yaklaşık 4 yıl önce de farklı bir yolculuğa girdim. Tecrübelerimden kaynaklı bu 25 yıllık hem mesleki tecrübelerimden hem annelik tecrübelerimden kaynaklı olarak kitap çıkarmaya karar verdim. Şu an 2 tane kitabım var. Sakin Ol Sadece Büyüyorum adlı kitabım. Anne babalara yazmış olduğum bir kitap. Çocuklarıyla nasıl iletişim kurmalılar? Nasıl problemler yaşıyorlar? Bu problemleri başka insanlar da yaşıyor ve onlar nasıl çözmüşler? Bunun örneklerini oluşturacak. Herkese aslında yalnız değilsiniz, herkes bu problemleri yaşıyor mesajını verecek bir kitap yazdım. Ardından baktığımda gençler için herhangi bir kitap yoktu benim yazdığım konuyla alakalı. Sen Hiç Birinci Oldun Mu adlı kitabı yazdım. Hem kendilerini yakından tanıyacakları, hem anne babalarını yakından tanıyacakları, yine örneklerle onlara güzel sohbet dilinde bir kitap yazdım. Bir taraftan yine özel bir öğretim kurumunda, özel bir okulda rehber öğretmen olarak çalışmaya devam ediyorum. Ve kendim bireysel olarak danışmanlık alıyorum. Ergen danışmanlığı, anne baba danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı alıyorum. Çalışanlara, yöneticilere, liderlik eğitimleri, çalışan ve işveren ilişkisi ve iletişimleriyle alakalı şirketlere eğitimler vererek çalışma hayatıma devam ediyorum. Ben aslında psikolojik danışman olmaya daha 8. sınıftayken karar vermiştim. Çünkü çocukluğumdan beri kendimi iyi tanıdığımı ve iyi gözlemlediğimi düşünüyorum aslında. İnsanları gözlemlemeyi seven, onları dinlemeyi seven, dinlerken aslında insanların kendi problemlerini çözmelerine belki dayanak sağlamayı tercih edebilen bir insan olduğumu fark ettim. Benim için bu mesleğe hazırlanmak çok keyifli bir yolculuktu. Çünkü hep bu alanda kitaplar okurdum çok fazla. Bazen insanın hayatında şöyle bir şey oluyor. Yani herkes bu hayata bir görev yerine getirmek üzere geliyor. Ben bu mesleki anlamda bu görevi yerine getirmek üzere geldiğimi düşünenlerden oldum her zaman. İnsanlara faydalı olmak, onların hayatına dokunabilmek, en küçük bir problemlerinde bile o problemlerinin sebebini, çözümünü kendilerinin fark edebilmesini sağlayabilmek, bu benim için gerçekten inanılmaz bir mesleki doyumdu ve bana değer katan, değer ürettiğimi fark ettiren bir durumdu gerçekten. Çünkü insan değer ürettiğinde, birilerine faydalı olduğunda ve bunu gözlemlediğinde kendini çok daha fazla değerli hissediyor ve mutlu oluyor. Böyle düşünüyorum. Ben üniversite 2. sınıfa giderken daha 18 yaşındaydım. Çalışmaya başladım. Yine rehberlik alanında, psikolojik danışmanlık alanında çalışarak gözlemlerim, işte ufak tefek yaptığım işler, eğitim sektörünün içine çoktan girmiştim 2. sınıfta. Bu benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Ve bunu kesinlikle gençlere öneriyorum. Yani meslekleri her ne olursa olsun, erken zamanda tecrübelemeye başlamak, gözlemlemek, faydalı olmaya çalışmak gerçekten çok kıymetli oluyor. Ve 18 yaşımdan beri ben bu mesleğe aslında bu yola baş koydum ve devam ediyorum. İlerleyen süreçlerde yine birçok özel okulda eğitim yöneticisi olarak çalıştım, psikolojik danışman olarak çalıştım, kendi eğitim danışmanlık merkezi

0: merkezinde çalıştım. Şu anda dünyanın her yerinde bir sürü ailem, bir sürü evladım var aslında. Her birinin hikayesi bambaşka, her birinin yolculuğu bambaşka. Ama insanların hem hayat yolculuklarına, hem kariyer yolculuklarına eşlik etmek, onların hayallerini paylaşmak, onlar bu hayallerine ve hedeflerine yürürken onlara yol gösterebilmek ya da aslında bizim için önemli olan kendi yollarını, kendi bulmalarını sağlayabilmek ve bunun meyvelerini de daha sonra toplayıp böyle uzaktan onlar hedefine ulaştığında izlediğinizde gerçekten muhteşem bir duygu. Beni mesleğime bağlayan, bu mesleği seçmemi sağlayan en önemli duygu ve hedefim bu zannediyorum. Bugün kendime bakıp düşündüğümde İşte ben böyle başardım dediğim aslında bir sırrım var. Bu da kesinlikle pes etmemek. Hiçbir zaman pes etmedim. Her zaman mücadele ettim. Bir basamak daha ilerleyebilmek için, daha fazla insana faydalı olabilmek için. Bu benim en güzel özelliklerimden biri. Ben bu mesleği seçerken aslında tercih zamanlarımda ya da lise hayatım boyunca çok da kolay olmadı. Beni hep başka mesleklere yönlendirmekle alakalı çok şey yaşadım aslında. Ama ben hiç pes etmeden kendim için doğru olanın bu olduğunu düşünüp sürekli bu yolda ilerleyebilmek adına ciddi anlamda emek verdiğimi düşünüyorum. Üniversite sürecimde, yüksek lisans sürecimde, bu konuyla ilgili kendimi yetiştirmem gereken eğitimlerin içinde hiçbir zaman kendime şimdi buna vaktin yok, bunu biraz erteleyebilirsin ya da işte daha sonra yapsan da olur gibi bahaneler hiçbir zaman kullanmadım. Kullanmamaya da devam ediyorum. Sürekli yenilenme içerisinde olmam gerektiğinin çok farkındayım. Çünkü her insanın hayatı bambaşka, her ailenin hayatı bambaşka. Herkesin rutinleri, aile hayatı, aile dinamikleri bambaşka. Ve ben her danışanımdan, her öğrencimden, her görüştüğüm aileden ciddi anlamda çok şeyler öğreniyorum. Onların hayatları aslında bana farklı farklı yollar açıyor. Karşılıklı bu şekilde etkileşim ve iletişim içerisinde olmak, karşılıklı katkı sağlamak da gerçekten mesleğime ve bana değer katıyor diye düşünüyorum. Kadınlar hayatlarını inşa etmeye başladıkça, kendi hayalleri ve hedefleri doğrultusunda inşa etmeye başladıkça, kendilerine zaman ayırdıkça, kendileri için bir şeyler yapmaya başladıkça aslında evlatlar da annelerini gözlemleyerek onlar da kendilerine böyle bir yolculuk inşa etmeye başlıyorlar. Biz her konuda modeliz bence evlatlarımıza, gençlerimize. Bir annenin, bir kadının kendi işinde, kendi yetenekleri doğrultusunda yol yürümesi, bu çok başarı çok farklı bir kavram. Çok göreceli bir kavram. İlla zirvede ya da top noktada olmak zorunda değilsiniz. Ama yaptığınız iş sizin içinizde gerçekten doğru ilerliyorsa ve amacına ulaşıyorsa attığınız her adım çok büyük bir başarı olmuş demektir. Ve bunu gözlemleyen neslimiz, evlatlarımız da bu şekilde daha mücadeleci, daha çok kendi hedeflerine ve hayallerine odaklı bir yolculuk yürüyen aslında evlatlar olmuş oluyorlar. Bu anlamda da pes etmeden yolumuza devam edelim diyorum.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde mevcut Başkan Behzat Önder, delegelerin desteğiyle yeniden başkan seçildi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Belediyesi Meclis üyeliğinden istifa eden Davut Umsu, dün gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İlçe Kongresi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Serkan Duru, evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Serkan Duru hayatını kaybetti. 43 yaşındaki Duru için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Dadaloğlu Derneği tarafından düzenlenen kültür ve sanat şenliklerinde sahne alan ünlü sanatçı Kıraç, 150 bin kişiye sevilen şarkılarını seslendirdi. Kocaeli ilçesi Mithatpaşa mahallesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 262 yıl 8 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 347 şahıs yakalanırken 95 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Anadolu Yıldızlar Ligi'nde mücadele eden Kayseri İlk Arması Türkiye finallerine hazırlanıyor. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 40 kişi tutuklandı. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Alanya Tepe Mahallesi, Kocaeli Dilovası ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınlarının tamamen İzmir Buca yangınında büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütünün tamamıyla kendisini feshetmesi, silahların bütün unsurlarıyla birlikte bırakılmasıyla yürürlüğe girecek olan yasayla birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz dedi. İçişleri Bakanlığı, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin detayları paylaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını bildirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 181. Jet Filo Komutanlığı, NATO geliştirilmiş hava polisliği blok 72 nöbetini devraldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Enes Doğan, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 20. geleneksel Gökbel Yaylası yağlı güreşlerinde baş pehlivan oldu. Berfu Cengiz, tekler finalinde Brezilyalı rakibi Pigossi'ye 2-1 yenilerek turnuvayı tamamladı. Yeni sezon öncesi Avustralya kampındaki 3. ve son hazırlık maçına çıkan Trabzonspor, İtalya temsilcisini 1-0 mağlup etti. Malta'da gerçekleştirilen 2026 Shield Şampiyonası'nda mücadele eden kadın golf milli takımı altın, erkek golf milli takımı ise gümüş madalya kazandı. Gazi Üniversitesi İtalya'daki organizasyonda badminton branşlarında 1 altın ve 1 gümüş madalya elde etti. Kickbox milli takımı gösteri müsabakaları olarak düzenlenen organizasyonu 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamladı. Beyzbol 5 milli takımı gösteri müsabakaları kapsamında düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası 3-9 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi 7 kadın ve 8 erkek sporcu temsil edecek. Azerbaycan'da düzenlenen şampiyonada mücadele eden Volkan Bilgin, serbest stil 80 kiloda bronz madalya kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel liglerde lisans alan kulüp sayısının 40'a yükseldiğini duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
4: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
5: Son bakışın, bana son gülüşün, hiç aklımdan çıkmıyor. Başkasında bulur muyum derken her şey bir anda darmadağın oluyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2023 yılına gideceğiz.

2 Ocak 2023. Danıştay'ın oy çokluğuyla aldığı kararla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuken kesinleşti. 3 Ocak 2023. Türkiye ile Bulgaristan arasında doğal gaz alanında işbirliği anlaşması imzalandı. 5 Ocak 2023. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin hazine yardımı hesabının bloke edilmesine karar verdi. 2 Şubat 2023. Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, İsveç, İtalya ve İsviçre, İstanbul Başkonsolosluklarını güvenlik nedeniyle

6 Şubat 2023. Kahramanmaraş'ta 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde ve bu ana şoktan yaklaşık 9 saat sonra 13.24'te merkez üssü Ekinözü ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremlerden sonra bölgede en büyüğü 6.7 olmak üzere 34 bin artçı deprem meydana geldi. Depremlerde Türkiye'de yaklaşık 50.500 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 107.204 kişi ise yaralandı. 7 Şubat 2023. Türkiye'de 10 ilde Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerden dolayı 3 ay olağanüstü hal ilan edildi. 20 Şubat 2023. Saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3 dakika sonra 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 şiddetinde bir artçı deprem daha meydana geldi. 27 Şubat 2023. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti, 110 kişi de yaralandı. AFAD, 29 binanın yıkıldığını bildirdi.

5 Mart 2023. Millet İttifakı üyesi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlenmesine tepki olarak ittifaktan ayrıldı. Ancak bir gün sonra bu kararından vazgeçerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti. 7 Mart 2023. 6 siyasi partinin ittifakıyla kurulan, kamuoyunda altılı masa olarak bilinen Millet İttifakı, yapılacak seçimde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediğini açıkladı. 10 Mart 2023. Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 15 Mart 2023. Adıyaman Şanlıurfa sel felaketinde Şanlıurfa'da 17, Adıyaman'da 4, toplamda 21 kişi hayatını kaybetti.

alışırım. 30 Mart 2023 Türkiye Sen Büyük Millet Meclisi Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylama kararı aldı. 1 Nisan 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu kararını imzaladı ve onayladı. 10 Nisan 2023 Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. 17 Nisan 2023 İstanbul Finans Merkezi hizmete açıldı. 20 Nisan 2023 Karadeniz'den yaklaşık 170 kilometre açıkta keşfedilen 710 milyar metreküp doğalgaz karaya ulaştırmaya başlandı.

26 Haziran 2023. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı hizmete girdi. 26 Nisan 2023. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne nükleer yakıt getirilerek santral nükleer tesis statüsüne kavuştu. 2 Mayıs 2023. Avrupa ve Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali Karapınar GES hizmete açıldı. 3 Mayıs 2023. 14.476 metre uzunluğuyla dünyanın 3. Avrupa ve Türkiye'nin en uzun tüneli Zigana Tüneli hizmete açıldı. 6 Mayıs 2023. Hatay'ın Belen ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun asker uğurlayan kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

14 Mayıs 2023. Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turu ve genel seçimler gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday %50'lik oranı geçemeyince seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs 2023. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçerli oyların %52,18'ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. 3 Haziran 2023. 28 Mayıs'taki seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni gerçekleştirildi ve akşam saatlerinde de yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesi açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hariç bütün bakanlar değiştirildi. 10 Haziran 2023. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan makine ve kimya endüstrisi fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetti.

2023. Çanakkale'de başlayan bir orman yangını rüzgarla birlikte büyüdü. Çan-Çanakkale yolu trafiğe kapatıldı. 9 yerleşim yeri tahliye edildi. Şehir merkezine yaklaşan yangın sebebiyle Çanakkale Boğazı da trafiğe kapatıldı.

1 Ekim 2023. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde HPG tarafından canlı bomba eylemi düzenlendi. Olayda 2 polis yaralandı. 5 Kasım 2023. 38. Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultayı sonucunda Özgür Özel partinin yeni genel başkanı seçildi. 28 Aralık 2023. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti,

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 83,41 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalar Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın Asya tarafında ekonomik verilerden alınan sinyaller ve yarı iletken sektöründeki değerleme endişelerinin yeni haftaya taşınmasıyla karışık seyrediyor. Tüketici fiyat endeksi Temmuz'da aylık bazda %1,78 olurken yıllık bazda %31,75'e geriledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bugüne kadar 1367 kadın kooperatifinin hayata geçirilmesine destek olduk. Bu kapsamda eğitim, danışmanlık ve rehberlikle beraber markalaşma süreci ve online süreçlerinde bu platformlarla beraber özellikle bu ürünlerin satışı noktasında da katkı sağlıyoruz dedi. Türkiye 2-9 Ağustos tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'na ilk kez yarışmacı olarak katılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı devreye alacağı incelemeye hazırlık dosyası uygulamasıyla hem elektronik inceleme altyapısını güçlendirecek hem de mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanıyacak. İstanbul'da Temmuz'da bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %103,57 ile sivri biber olurken en fazla düşüş %39,57 ile kirazda görüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi kapsamında Ankara'da bugüne kadar 7.726 genç faizsiz evlilik kredisi desteğinden faydalandı. Türkiye ile Bulgaristan arasında varılan mutabakat kapsamındaki Kırıklareli'ndeki Dereköy Gümrük Kapısı, 1 Ağustos'tan itibaren 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarının geçişine açıldı. Yeni uygulamayla sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılması ve ihracatın daha hızlı yapılması hedefleniyor. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,54, euro 54,87, gram altın 6122, çeyrek altın 10031 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla, Özvatan, Pınarbaşı, Bünyan, Sarız 32, Develi, Felahiye, İncesu ve Tomarsa 33, Sarıoğlan ve Yahyalı 34, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 30, Nevşehir 31, Kırşehir ve Niğde 34, Sivas 35 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 31, Ankara ve İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde mevcut Başkan Behzat Önder, delegelerin desteğiyle yeniden başkan seçildi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Belediyesi Meclis Üyeliğinden istifa eden Davut Umsu, dün gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İlçe Kongresi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Serkan Duru, evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Serkan Duru hayatını kaybetti. 43 yaşındaki Duru için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Dadaloğlu Derneği tarafından düzenlenen kültür ve sanat şenliklerinde sahne alan ünlü sanatçı Kıraç, 150 bin kişiye sevilen şarkılarını seslendirdi. Kocaeli ilçesi Mithatpaşa mahallesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son 1 haftalık çalışmalar sonucunda toplam 262 yıl 8 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 347 şahıs yakalanırken 95 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Anadolu Yıldızlar Ligi'nde mücadele eden Kayseri İlk Arması Türkiye finallerine hazırlanıyor. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, kum smoğla uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kum Smoğla AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smoğla gelmek için bahaneniz çok.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıp

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
5: böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta oldukça hoş, sizler için oldukça da yararlı olacağına inandığım bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de son dönemlerde oldukça popüler, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan iki mekandan biri Kültepe, bir diğeri de Koromaz Vadisi'dir. Peki, birbirinden muhteşem bu iki mekanı en doğru, en pratik ve en yararlı bir şekilde nasıl gezebileceğinizi öğrenmek ister misiniz?
2: Kayseri'nin kadim toprakları binlerce yıldır insanlığın hafızasını taşır. Bir yanında ticaretin, medeniyetin ve yazının Anadolu'daki ilk izlerini saklayan Kültepe, diğer yanında taşın, suyun, vadilerin ve sessizliğin iç içe geçtiği Koromaz Vadisi. İşte şimdi bu iki miras çağın imkanlarıyla avuçlarımızın içine sığan bir rehberde buluşuyor. Kapadokya Kültepe Koromaz Derneğimiz tarafından bir kültürel hizmet olarak hazırlanan hem Apple Store hem de Google Play ortamlarından cep telefonlarınıza kolayca indirebileceğiniz Kültepe Koromaz Rehberi mobil uygulaması artık sizler için hazır. Bazen insan şehrin gürültüsünden uzaklaşıp tabiatın sesini duymak ister. Hele ki bahar mevsimi geldiğinde. Toprağın yeniden nefes aldığı, ağaçların yeşile döndüğü, rüzgarın çiçek kokularını vadilere taşıdığı günlerde ailece çıkılan kısa bir yürüyüş bile insana bambaşka bir huzur verir. Çocukların bir dere kenarında koştuğu, taş duvarlı eski köy evlerine şaşkınlıkla baktığı, tarihle ilk kez göz göze geldiği o anlar aslında geleceğe bırakılan en kıymetli hatıralardır. İşte Kültepe Koromaz rehberi tam da bu yolculuklara eşlik eden modern bir yol arkadaşı gibi hazırlanmıştır. Uygulama Kayseri'nin iki büyük kültür hazinesi olan Kültepe ve Koromaz bölgelerini ayrı menüler halinde sunarak ziyaretçilerine düzenli, bilinçli ve güvenli bir keşif imkanı sağlıyor. Bir yanda Kültepe, yaklaşık 4000 yıl öncesinden bugüne seslenen bir medeniyet merkezi. Asurlu tüccarların Anadolu'ya getirdiği ticaret anlayışının, çivi yazılı tabletlerin ve şehir kültürünün izlerini taşıyan bu eşsiz alan insanı adeta tarihin başlangıcına götürür. Burada yürürken yalnız taşlara değil, insanlığın hafızasına dokunursunuz. Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin bulunduğu bu topraklarda her adım geçmişten bugüne uzanan sessiz bir hikaye gibidir. Diğer tarafta Koromaz Vadisi.

0: kayaların içine oyulmuş yapıları, taş konakları, Ihlara Vadisi'nden çok daha fazla miktardaki eşsiz eski kaya kiliseleri, doğal yürüyüş yolları ve dingin atmosferiyle adeta zamanın yavaş aktığı bir coğrafya. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan, 2028 yılında ise UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girecek bu her iki mekan sadece bir gezi alanı değil, aynı zamanda tabiat ile tarihin birbirine sarıldığı büyük bir açık hava müzesidir. Bahar aylarında açan yabani çiçekler, dere boylarından yükselen kuş sesleri ve vadinin taş kokusu insana Anadolu'nun gerçek ruhunu hissettirir. Uygulama sizi evinizden alarak geziye başlayacağınız noktaya ulaştıracak en doğru rota bilgilerine eriştirecek, varacağınız bölgenin anlık hava durumunu öğrenecek, yürüyüş için hangi ekipmanların gerekli olduğunu uygulamadan öğrenebileceksiniz. Yol boyunca dinlenme alanları, ihtiyaç noktaları, jandarma ve sağlık merkezi gibi acil durum merkezlerine de uygulama içerisinden kolayca ulaşabileceksiniz. Böylece özellikle çocuklu aileler için çok daha güvenli ve planlı bir gezi imkanı sağlanmış olacak. Uygulama içerisindeki yazılı ve sesli anlatımlar sayesinde bir yapının, bir mağara kilisenin, bir tarihi eserin önünden geçerken onun hangi döneme ait olduğunu, kimler tarafından kullanıldığını, hangi hikayeleri sakladığını öğrenebiliyorsunuz.
1: Columbarium Mezarlar. Columbarium Mezar, eski Roma'da yakılmış ölü küllerini saklamaya mahsus mahzen.
0: Bu bahar hafta sonlarından birini kendinize ve sevdiklerinize ayırın. Kültepe'nin kadim tarihinin izini sürün. Koramaz Vadisi'nin sessiz patikalarında tabiatın nefesini hissedin. Ve bütün bu yolculuk boyunca bilinçli bir keşfin rehberi olarak Kültepe Koramaz rehberini mutlaka yanınıza alın. Çünkü bazen bir uygulama sadece yön göstermez, insanın geçmişle yeniden bağ kurmasına da vesile olur.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdursever. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 40 kişi tutuklandı. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Alanya Tepe Mahallesi, Kocaeli Dil Ovası ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınlarının tamamen İzmir Buca yangınının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütünün tamamıyla kendisini feshetmesi, silahların bütün unsurlarıyla birlikte bırakılmasıyla yürürlüğe girecek olan yasayla birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz dedi. İçişleri Bakanlığı, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin detayları paylaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını bildirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 181. Jet Filo Komutanlığı, NATO geliştirilmiş hava polisliği blok 72 nöbetini devraldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Enes Doğan, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 20. geleneksel Gökbel Yaylası yağlı güreşlerinde baş pehlivan oldu. Berfu Cengiz, tekler finalinde Brezilyalı rakibi Pigossi'ye 2-1 yenilerek turnuvayı tamamladı. Yeni sezon öncesi Avustralya kampındaki 3. ve son hazırlık maçına çıkan Trabzonspor, İtalya temsilcisini 1-0 mağlup etti. Malta'da gerçekleştirilen 2026 Shield Şampiyonası'nda mücadele eden kadın golf milli takımı altın, erkek golf milli takımı ise gümüş madalya kazandı. Gazi Üniversitesi İtalya'daki organizasyonda badminton branşlarında 1 altın ve 1 gümüş madalya elde etti. Kickbox milli takımı gösteri müsabakaları olarak düzenlenen organizasyonu 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamladı. Beyzbol 5 milli takımı gösteri müsabakaları kapsamında düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası 3-9 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi 7 kadın ve 8 erkek sporcu temsil edecek. Azerbaycan'da düzenlenen şampiyonada mücadele eden Volkan Bilgin, serbest stil 80 kiloda bronz madalya kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel liglerde lisans alan kulüp sayısının 40'a yükseldiğini duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD'nin Washington eyaletine bağlı Sopakane bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınlarında 600'den fazla yapı kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 60 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barınma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Hamas'ın ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamayı kabul etmesine rağmen İsrail ordusu Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 31 Temmuz Cuma gününden bu yana 30 Filistinliyi katletti. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın İsrail'e saldırması durumunda ülkeye ağır bir darbe indirileceği tehdidinde bulundu. Mısır'ın İsmail Miye kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Mısır'ın yanı sıra Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını söyledi. Katil İsrail'in açıklanan anlaşmaya göre Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ikisi çocuk, biri anne karnında bebek olmak üzere 14'e yükseldi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe kentine geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı 88'e yükseldi. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısında devam eden büyük orman yangınına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8. Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 83,41 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın, Asya tarafında ekonomik verilerden alınan sinyaller ve yarı iletken sektöründeki değerleme endişelerinin yeni haftaya taşınmasıyla karışık seyrediyor. Tüketici fiyat endeksi Temmuz'da aylık bazda %1,78 olurken yıllık bazda %31,75'e geriledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bugüne kadar 1367 kadın kooperatifinin hayata geçirilmesine destek olduk. Bu kapsamda eğitim, danışmanlık ve rehberlikle beraber markalaşma süreci ve online süreçlerinde bu platformlarla beraber özellikle bu ürünlerin satışı noktasında da katkı sağlıyoruz dedi. Türkiye 29 Ağustos tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'na ilk kez yarışmacı olarak katılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı devreye alacağı incelemeye hazırlık dosyası uygulamasıyla hem elektronik inceleme altyapısını güçlendirecek hem de mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanıyacak. İstanbul'da Temmuz'da bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %103,57 ile sivri biber olurken en fazla düşüş %39,57 ile kirazda görüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi kapsamında Ankara'da bugüne kadar 7.726 genç faizsiz evlilik kredisi desteğinden faydalandı. Türkiye ile Bulgaristan arasında varılan mutabakat kapsamındaki Kırıklareli'ndeki Dereköy Gümrük Kapısı, 1 Ağustos'tan itibaren 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarının geçişine açıldı. Yeni uygulamayla sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılması ve ihracatın daha hızlı yapılması hedefleniyor. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,54, euro 54,87, gram altın 6122, çeyrek altın 10.031 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla, Özvatan, Pınarbaşı, Bünyan, Sarız 32, Develi, Felahiye, İncesu ve Tomarsa 33, Sarıoğlan ve Yahyalı 34, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 30, Nevşehir 31, Kırşehir ve Niğde 34, Sivas 35 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 31, Ankara ve İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler, bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
0: Dijital Manşet.
2: Yayın tekrarı.
3: Gezici Radar programı başlıyor.

Merhabalar Gezici Radar takipçileri. Gezip görülebilecek alanları her hafta yeni bölümlerle ekranlarınıza taşıyoruz. Özellikle Göleti ve Soysallı Milli Parkı'yla ön plana çıkan ve bol bol ziyaretçi ağırlayan Develi'mize bağlı Soysallı Mahallemizi gezeceğiz. Aynı zamanda Soysallı'da manda yetiştiriciliği çok fazla. Bununla birlikte manda yoğurdu, manda kaymağı, manda tereyağı da çok meşhur burada. Onu da görüntüleyeceğiz ve hadi gezimiz başlasın. Soysallı'da ilk olarak Soysallı Milli Parkı'nı ziyaret edeceğiz. Erciyes'in eteklerinde, Erciyes'in suyuyla beslenen bu güzel gölet insanlara dinlenme alanı oluyor. Aynı zamanda arkamızdan akıp giderek dere şeklinde Sultan Sazlığı'na dökülüp o bölgeyi besliyor. Çok güzel bir görüntü var. Yeşil bol, ağaç bol. İç kısımda bir de tesis var. Aynı zamanda gençlerin spor yapabileceği iki tane voleybol sahası var ve tabii ki çocuklar için de alanlar mevcut. İnsanlar burada gelip bir nefes

gemimiz yok ama Soysallı Milli Parkımız var. Belki gemimiz yok ama Yunus bisikletimiz var. Soysallı Milli Parkı'nda göletin içerisinde bu Yunus bisikletle tur atıp şöyle keyiflenebiliyorsunuz. Yine söylediğimiz gibi bu güzel görüntü, suyun görüntüsü insanı hakikaten dinlendiriyor. Bacakları biraz yorsa da bu Yunus bisiklet çok keyifli.

0: kadar güzel, o kadar bereketli bir aydayız ki Soysallı'nın meraları yemyeşil, sarı sarı çiçeklerle dolu. Bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından olan mandalar da şu anda burada otlanıyorlar. Sabah saatlerinde mandalar meralara geliyor, akşama kadar otlanıyor. Saat 4 civarında da çoban saldığında hepsi kendi evini, ahırını buluyor. Yöre halkı için çok önemli bir geçim kaynağı dedik. Aynı zamanda şifalı sütü, yoğurdu, kaymağıyla da hastalara gerçekten şifa dağıtıyor. Mandanın yoğurdu, sütü, tereyağı. Gerçekten o kadar güzel görünüyor ki ağaçların arasında bir mera alanındayız şu anda. Ve çok sayıda manda da arkamızda otlanıyor. Soysallı'nın suyu bol, yeşili bol, bereketli bir alan. Sizleri Nurettin Erciyes'le tanıştıracağım. Nurettin Bey Soysallı'da manda süt ürünleri üretiyor. Tereyağı var, kaymak var, evet. Yoğurt var, ayrıca süt var.
1: Evet.
0: Nasılsınız?
1: İyilik güzellik ablacığım. Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, çok sağ olun.
1: Nurettin Erciyes. Yaklaşık 8 yıldan beri manda çiftliği işletmesiyim. Ayrıca de üreticisiyim yani. Manda ürünleri. Manda yoğurdu yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bunun yanında gördüğünüz gibi manda kaymağı.
0: Evet.
1: Tereyağısını yapıyoruz.
0: Evet.
1: Manda salamura peyniri yapıyoruz.
0: Oh.
1: İnşallah ilerleyen dönemlerde manda taze peynir de yapacağız.
0: Çok güzel.
1: Hizmetlere sunacağız Allah izin verirse.
0: Şimdi mandanın sütünün lezzeti farklıdır. Evet. Doğal olarak yoğurdunun, tereyağının, peynirinin tadı da farklıdır. Ama ekstra olarak çok sağlıklı, şifa dağıtan bir süt aslında bu. Biz biliriz, halk arasında da çok yaygın bir şekilde sarılık hastalığının mesela tedavisinde kullanılan bir süt ürünü. Ekstra eminim sizin ekleyeceğiniz şeyler vardır.
1: Evet, yani bu bizden alan müşterilerimiz söylüyorlar zaten. Manda yoğurdunun, özellikle sütünün anne karnındaki bebeğe bile faydası olduğunu yani.
0: Ya doğduğundaki sarılığına bile iyi geliyormuş.
1: Hem doğmadan hem doğum yaptıktan sonra yani bebeğe.
0: Anne hem hamileyken yiyecek, evet, hem süt verirken yiyecek.
1: Evet. 3 gün veya bilemedim 5 gün içerisinde geçtiğini söylüyorlar.
0: Ne kadar
1: yani bu
0: güzel.
1: Derecede kaliteli.
0: Dediniz ki kadınlar mesela cilt sağlığı için de,
1: evet,
0: kullanabilir, tüketebilirler dedi.
1: Yani biz tüketiyoruz yani, nemli tutuyor, yağlı tutuyor ama çok güzel yani, böyle parlak gösteriyor bizi.
0: Peki kaç kilo süt veriyor hayvanlar, ne kadar yoğurt çıkıyor, ne kadar peynir, yağ oluyor?
1: Bizim bölgede, biz Anadolu mandası tabiriyle bilinen 3 kilo 5 kilo arasında, tabii yüksek verimli olan mandalar da var. Bizim Büyükşehir Belediye'miz bize manda boğası verdi, %50 hibeli.
0: Evet.
1: İnşallah gelecek dönemlerde sütlerin artacağını biliyoruz.
0: Verim artacak.
1: Verim artacak.
0: Tabii bu manada devletimizin de, dediğiniz gibi belediyelerimizin de güzel teşvikleri var. Yani.
1: Var, var. Yaptılar bize. Destekleri var bize. Hı. Manda Birliğimizin, tabii Mendup Başkan'a buradan teşekkür ediyorum kendisine de. Yani bize manda boğası verdi. İnşallah
0: verim artacak.
1: Zamanında, zaman gelince göreceğiz.
0: Peki geçim kaynağı olarak tercih edilir bir şey mi? Geçimimizi vallahi sağlayabiliyor musunuz?
1: Çok şükür. Geçimimizi sağlıyoruz Allah'a şükür. Allah bundan geri koymasın.
0: Amin. Çok teşekkür ediyorum Nurettin
1: ne
0: Bey.
1: Ne demek efendim?
0: Hakikaten o kadar güzel tutmuş ki, bakın şöyle taş gibi bir yoğurt. Üzerinde de yine kaymağı da var. Bakalım lezzetine de. Yoğurt da zaten tereyağı gibi. Gerçekten harika. Ellerinize sağlık. Şimdi bir iddianız var. Bizim yoğurtlarımız taş gibi olur.
1: Evet.
0: Devrilse de dökülmez, yıkılmaz diyorsunuz Nurettin Bey. Onu göreceğiz.
1: Biz öncelikle el yapımı yapıyoruz. Bizim yoğurtlarımız,
0: evet,
1: yani.
0: Evet, bu önemli bir detay.
1: Görenler diyor ki fabrika usulü diyor ama öyle değil. Biz el yapımı.
0: Bakın.
1: Testinde yapalım.
0: Allah, yoğurda bakın efendim. İbrahim Muhtarım ne diyorsun
2: yani,
0: bu işe?
2: Kaliteli, bir numara.
0: Bir numara
1: çok
0: değil mi?
1: Çok kişi de inanmıyor
2: numara,
1: yani. Yoğurdumuzun kapalı olduğuna inanıyor. Siz de yakından görebilirsiniz
0: ya. Hayır, hiçbir yani şey yok. Yani öyle kapak falan yok. Yoğurdu ters çevirdik. Bana mısın demedi, yerinden bile kıpırdamadı.
2: Evet, çok sağlam, kaliteli bir yoğurt yapıyor. %100 organik.
0: %100 o. Evet, bu detay önemli muhtarım. Organik. Soysallı organik. Mahalle muhtarımız Hacı İbrahim Bey de bizimle, evet, birlikte. Ne diyelim valla, yani güzel bir çalışma.
2: Mandalarımızda

0: gördünüz, yayıldığı yerde gördünüz, evet, çektiniz. Evet.
1: Tamamen doğal. Organik. Tamamen doğal.
2: Teşekkür ediyoruz.
0: Katkısız mı?
2: Katkısız, %100.
0: %100.
2: Yani meralarda otlanıyorlar, geliyor burada güzelce sağlıyor. Mis gibi yoğurtlar, tereyağlar, peynirler de bizzat şu arkamızda gördüğünüz alanda Nurettin Bey ve ailesi tarafından doğal yollarla mayalanıp sofraya geliyor.
3: Evet. Evet, bölümümüzün sonuna geliyoruz. Tekir'den veda etmek istedik. Aslında çok güzel, güneşli bir güne başlamıştık ama günün sonuna doğru hem dolu hem de yağmur yağdı. Bu güzel görüntüyle veda ediyoruz. Tekir biliyorsunuz Erciyes'in sularıyla beslenen o kadar güzel bir gölet ki aynı zamanda karavanların ve çadırların da kurulduğu bir yayla Tekir. Yalnız bu sene yağışların bol oluşundan dolayı Tekir'in suyu taştı ve üzerinde bulunan karavanları da suyun içinde bıraktı aslında bakarsanız. Dağda hafiften artık karlar eridi. Tüm sular gerçekten dolup taşıyor Kayseri'de. Dağın görüntüsünde de karların eriyip bir görüntü oluşturduğunu görebiliyoruz. Karlar eridi, Tekir yaylası coştu, Tekir'in suları coştu. Biz de bugün bölümümüzün sonuna geldik. Soysallı'yı ziyaret ettik Gezici Radar ekibi olarak. Haftaya yeni bir bölümde, yeni bir yerde karşılaşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde mevcut Başkan Behzat Önder, delegelerin desteğiyle yeniden başkan seçildi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Belediyesi Meclis Üyeliğinden istifa eden Davut Umsu, dün gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İlçe Kongresi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Serkan Duru, evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Serkan Duru hayatını kaybetti. 43 yaşındaki Duru için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Dadaloğlu Derneği tarafından düzenlenen kültür ve sanat şenliklerinde sahne alan ünlü sanatçı Kıraç, 150 bin kişiye sevilen şarkılarını seslendirdi. Kocaeli ilçesi Mithatpaşa mahallesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son 1 haftalık çalışmalar sonucunda toplam 262 yıl 8 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 347 şahıs yakalanırken 95 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Anadolu Yıldızlar Ligi'nde mücadele eden Kayseri İlk Arması Türkiye finallerine hazırlanıyor. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah,

0: ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
1: böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
7: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352-336-2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 40 kişi tutuklandı. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Alanya Tepe Mahallesi, Kocaeli Dilovası ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınlarının tamamen İzmir Buca yangınında büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütünün tamamıyla kendisini feshetmesi, silahların bütün unsurlarıyla birlikte bırakılmasıyla yürürlüğe girecek olan yasayla birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz dedi. İçişleri Bakanlığı, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin detayları paylaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını bildirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 181. Jet Filo Komutanlığı, NATO geliştirilmiş hava polisliği blok 72 nöbetini devraldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Enes Doğan, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 20. geleneksel Gökbel Yaylası yağlı güreşlerinde baş pehlivan oldu. Berfu Cengiz, tekler finalinde Brezilyalı rakibi Pigossi'ye 2-1 yenilerek turnuvayı tamamladı. Yeni sezon öncesi Avustralya kampındaki 3. ve son hazırlık maçına çıkan Trabzonspor, İtalya temsilcisini 1-0 mağlup etti. Malta'da gerçekleştirilen 2026 Shield Şampiyonası'nda mücadele eden kadın golf milli takımı altın, erkek golf milli takımı ise gümüş madalya kazandı. Gazi Üniversitesi İtalya'daki organizasyonda badminton branşlarında 1 altın ve 1 gümüş madalya elde etti. Kickbox milli takımı gösteri müsabakaları olarak düzenlenen organizasyonu 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamladı. Beyzbol 5 milli takımı gösteri müsabakaları kapsamında düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası 3-9 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi 7 kadın ve 8 erkek sporcu temsil edecek. Azerbaycan'da düzenlenen şampiyonada mücadele eden Volkan Bilgin, serbest stil 80 kiloda bronz madalya kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel liglerde lisans alan kulüp sayısının 40'a yükseldiğini duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik.
1: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
2: Kültür Panorama.
3: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Bu haftaki konuğumuz Ahmet Kutsi Tecer. Türk Edebiyatı'nda halkın sesini şiire, sahne ve kültüre taşıyan önemli isimlerden biri de hiç kuşkusuz Ahmet Kutsi Tecer'dir. 4 Eylül 1901'de Kudüs'te dünyaya gelen Ahmet Kutsi Tecer, şair, yazar, öğretmen, araştırmacı ve siyasetçi kimliğiyle Cumhuriyet dönemi kültür hayatında derin izler bırakmıştır. Ancak onu yalnızca şiirleriyle değil, Anadolu'nun sesi olan halk kültürünü görünür kılmasıyla da hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in hayatına baktığımızda, onun sadece yazan bir edebiyatçı değil, aynı zamanda arayış içinde olan, köklerini Anadolu'da bulunan ve bunu sanatına taşıyan bir isim olarak görürüz. Öğrenim hayatının ardından bir süre Fransa'da bulunan Tecer, buradan hem düşünce dünyasını geliştirmiş hem de halk edebiyatına dair önemli araştırmalar yapmıştır. Ancak onun asıl yönünü belirleyen dönem, öğretmen olarak görev yaptığı Sivas yılları olmuştur. Sivas, Ahmet Kutsi Tecer'in yalnızca görev yaptığı bir şehir değil, aynı zamanda onun kültürel bakışını derinleştiren önemli bir duraktır. Burada halk şairlerine, aşıklık geleneğine ve Anadolu'nun sözlü kültürlerine büyük bir ilgi duymuş, bu alanda dikkat çekici çalışmalar yapmıştır. Özellikle Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıtan kişi olması, onun kültür hayatımızdaki yerini çok daha özel kılar. Yine halk müziği alanında önemli bir isim olan Muzaffer Sarı Sözen'in keşfedilmesinde de etkili olmuştur. Ahmet Kutsi Tecer'in edebiyat anlayışının merkezinde yerli ve milli değerler yer alır. O, halkın içinden gelen dili, duyguyu ve yaşam eserlerini taşımış, bunu yaparken de sade, samimi ve etkileyici bir anlatım kurmuştur. Şiirlerinde çoğu zaman özlem, memleket sevgisi, doğa, insan ve hayatın içinden duygular öne çıkar. Bu yönüyle, halk şiiri geleneğiyle modern cumhuriyet dönemi şiiri arasında sağlam bir köprü kurmuştur. Onun en çok bilinen şiiri kuşkusuz, nesiller boyunca hafızalara kazınan Orada Bir Köy Var Uzakta adlı şiirdir. Yalın dili ve içten duygusuyla bu şiir, yalnızca bir okul ezberi değil, aynı zamanda memlekete, köklere ve aidiyete ait güçlü bir duygunun ifadesi haline gelmiştir. Bunun yanında şiirlerini topladığı Şiirler adlı eseri de, onun edebi kimliğini yansıtan önemli çalışmalardan biridir. Ahmet Kutsi Tecer yalnızca şiir alanında değil, tiyatro eserleriyle de dikkat çeken bir yazardır. Özellikle halk yaşamını, gelenekleri ve toplumsal yapıyı sahneye taşıdığı eserleriyle Türk tiyatrosunda kendine özgü bir yer edinmiştir. En bilinen tiyatro eserleri arasında Köşebaşı, Koç Yiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev ve Yazılan Bozulmaz yer alır. Bunların yanında halk kültürüne dair araştırmalarını yansıtan Köylü Temsilcileri adlı inceleme eseri de oldukça önemlidir. Bu eser, onun sadece sanatçı değil, aynı zamanda kültür araştırmacısı yönünü de ortaya koyar. Ahmet Kutsi Tecer, yaşamı boyunca eğitim, kültür ve sanat alanında pek çok görev üstlenmiştir. Öğretmenlik yapmış, milletvekilliği görevinde bulunmuş, Paris'te kültür ateşkesi olarak çalışmış ve UNESCO bünyesinde Türk kültürünü temsil etmiştir. Ancak hangi görevde olursa olsun, onun aynı meselesi hep aynı kalmıştır. Türk kültürünün özünü korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. 23 Temmuz 1967'de İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Kutsi Tecer, ardında yalnızca şiirler ya da oyunlar değil, Anadolu'nun sesini merkeze alan güçlü bir kültür mirası bırakmıştır. Bugün onu andığımızda aslında bir şairden fazlasını, halkın sözünü önemseyen, toprağının sesini duyan ve kültürünü bir milletin hafızası olarak gören bir aydını hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in en bilinen eserleri, Orada Bir Köy Var Uzakta, Şiirler, Köşebaşı, Koç Yiğit Küreoğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev, Yazılan Bozulmaz ve Köylü Temsilcileri. Bu hafta Kültür Panorama'da Ahmet Kutsi Tecer'i dinlediniz. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle, herkese iyi günler.
2: Kültür Panorama. Sağlık Rehberi.
4: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: 80 yolu.
1: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
2: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD'nin Washington eyaletine bağlı Sopakane bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınlarında 600'den fazla yapı kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 60 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barınma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Hamas'ın ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamayı kabul etmesine rağmen İsrail ordusu Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 31 Temmuz Cuma gününden bu yana 30 Filistinliyi katletti. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın İsrail'e saldırması durumunda ülkeye ağır bir darbe indirileceği tehdidinde bulundu. Mısır'ın İsmail Miye kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Mısır'ın yanı sıra Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını söyledi. Katil İsrail'in açıklanan anlaşmaya göre Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ikisi çocuk, biri anne karnında bebek olmak üzere 14'e yükseldi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe kentine geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı 88'e yükseldi. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısında devam eden büyük orman yangınına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 83,41 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalar Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın Asya tarafında ekonomik verilerden alınan sinyaller ve yarı iletken sektöründeki değerleme endişelerinin yeni haftaya taşınmasıyla karışık seyrediyor. Tüketici fiyat endeksi Temmuz'da aylık bazda %1,78 olurken yıllık bazda %31,75'e geriledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bugüne kadar 1367 kadın kooperatifinin hayata geçirilmesine destek olduk. Bu kapsamda eğitim, danışmanlık ve rehberlikle beraber markalaşma süreci ve online süreçlerinde bu platformlarla beraber özellikle bu ürünlerin satışı noktasında da katkı sağlıyoruz dedi. Türkiye 2-9 Ağustos tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'na ilk kez yarışmacı olarak katılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı devreye alacağı incelemeye hazırlık dosyası uygulamasıyla hem elektronik inceleme altyapısını güçlendirecek hem de mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanıyacak. İstanbul'da Temmuz'da bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %103,57 ile sivri biber olurken en fazla düşüş %39,57 ile kirazda görüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi kapsamında Ankara'da bugüne kadar 7.726 genç faizsiz evlilik kredisi desteğinden faydalandı. Türkiye ile Bulgaristan arasında varılan mutabakat kapsamındaki Kırıklareli'ndeki Dereköy Gümrük Kapısı, 1 Ağustos'tan itibaren 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarının geçişine açıldı. Yeni uygulamayla sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılması ve ihracatın daha hızlı yapılması hedefleniyor. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,54, euro 54,87, gram altın 6122, çeyrek altın 10031 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla, Özvatan, Pınarbaşı, Bünyan, Sarız 32, Develi, Felahiye, İncesu ve Tomarsa 33, Sarıoğlan ve Yahyalı 34, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 30, Nevşehir 31, Kırşehir ve Niğde 34, Sivas 35 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 31, Ankara ve İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radarın rotası.
3: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Kayseri'nin gizemli derinliklerinden olan Ağırnaz Yeraltı Şehri. Kayseri yüzeydeki tarihi kadar yerin altındaki sırlarıyla da büyüleyen bir şehir. Bu gizemli mirasın en etkileyici örneklerinden biri ise Ağırnaz Yeraltı Şehri. Hafta sonunu farklı bir keşifle değerlendirmek, tarihin izini bu kez yerin altında sürmek isteyenler için Ağırnaz, unutulmaz bir durak. Ağırnaz, Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 km uzaklıkta, Mimar Sinan'ın doğduğu kasaba olarak biliniyor. Ancak bu bölge, yalnızca dünyaca ünlü mimarın memleketi değil, aynı zamanda binlerce yıllık yeraltı yaşamının izlerini de barındıran büyüleyici bir tarih hazinesi. Ağırnaz, Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 km uzaklıkta Mimar Sinan'ın doğduğu kasaba olarak biliniyor. Ancak bu bölge yalnızca dünyaca ünlü mimarın memleketi değil, aynı zamanda binlerce yıllık yeraltı yaşamının izlerini de barındıran büyüleyici bir tarih hazinesi. Ağırnaz yeraltı şehrinin tarihi Hititler dönemine kadar uzanıyor. Daha sonra Roma ve Bizans dönemlerinden özellikle Hristiyanların saklanma ve koruma amacıyla kullandığı bu yeraltı geçitleri bölgedeki diğer yeraltı şehirleriyle, örneğin Derinkuyu ve Mazı gibi yerlerle benzerlik gösteriyor. Yer altına oyulmuş tüneller, yaşam alanları, erzak depoları, su kuyuları ve ibadet odaları dikkat çekiyor. Bu alanların bir kısmı gün yüzüne çıkarılmış olsa da büyük bir bölümünün hala toprak altında olduğu tahmin ediliyor. Ziyaretçiler dar sokaklardan geçip küçük odalara ulaştıklarında o dönemin yaşam koşullarını ve hayatta kalma mücadelesini adeta hissediyor. Nemli taş duvarların arasında yankılanan sessizlik bu yerin tarih boyunca ne kadar önemli bir sığınak olduğunu hatırlatıyor. Ağırnaz aynı zamanda

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde mevcut Başkan Behzat Önder, delegelerin desteğiyle yeniden başkan seçildi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Belediyesi Meclis Üyeliğinden istifa eden Davut Umsu, dün gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İlçe Kongresi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Serkan Duru, evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Serkan Duru hayatını kaybetti. 43 yaşındaki Duru için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Dadaloğlu Derneği tarafından düzenlenen kültür ve sanat şenliklerinde sahne alan ünlü sanatçı Kıraç, 150 bin kişiye sevilen şarkılarını seslendirdi. Kocaeli ilçesi Mithatpaşa mahallesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son 1 haftalık çalışmalar sonucunda toplam 262 yıl 8 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 347 şahıs yakalanırken 95 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Anadolu Yıldızlar Ligi'nde mücadele eden Kayseri İlk Arması Türkiye finallerine hazırlanıyor. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
8: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
9: Şimdi gözümde canlandılar.
8: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
10: Böyle ayrılık olmaz.
8: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Bir de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 40 kişi tutuklandı. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Alanya Tepe Mahallesi, Kocaeli Dil Ovası ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınlarının tamamen İzmir Buca yangınında büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütünün tamamıyla kendisini feshetmesi, silahların bütün unsurlarıyla birlikte bırakılmasıyla yürürlüğe girecek olan yasayla birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz dedi. İçişleri Bakanlığı, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin detayları paylaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını bildirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 181. Jet Filo Komutanlığı, NATO geliştirilmiş hava polisliği blok 72 nöbetini devraldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek A Milli Futbol takımının Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı statlar belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak Türkiye-Belçika mücadelesi Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin karşılaşmalarını oynadığı stat, Ay Yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te de İzlanda'yı 3-1 yendiği müsabakalara ev sahipliği yapmıştı. Milliler gruptaki son maçını 16 Kasım Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te oynayacak. Milli motosikletçi Bahattin Sofoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda podyuma çıkacak Super Sport 300, Super Sport ve Superbike olmak üzere 3 kategoride podyuma çıkan ilk Türk sporcu olmak istediğini söyledi. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avustralya temsilcisi Sturm Graz'ı elemesi halinde playoff turundaki rakibi belli oldu. Trabzonspor, Avustralya'da 23 Temmuz'da başlayan yurt dışı kampını tamamladı. Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 20. geleneksel Gökbel Yaylası yağlı güreşlerinin baş pehlivanı Enes Doğan oldu. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Bora Bahçetepe, Rams Park'ın kapasitesini UEFA'nın izin verdiği sınırlar içinde arttırmayı planladıklarını söyledi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kazaları, çiğnenmiş kuralların intikamıdır.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Dönüş programımızda bu haftaki konuğumuz 7'den 70'e tüm Türkiye'nin kalbini fetheden etkileyici sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Barış Manço. Devlet Konservatuarı Klasik Türk Sanat Müziği hocası, sanatçısı ve yazar Rikkat Uyanık ve İsmail Hakkı Manço çiftinin ikinci çocuğu olan Mehmet Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde Üsküdar'da doğar. Oğlu Doğukan Manço katıldığı bir söyleşideki açıklamasıyla babasının Türkiye'deki ilk Barış isimli kişi olduğunu söyler.

0: sakın ha aman, manava gidip de armutları tek tek elleme.
1: Adamın kafası bir atarsa bayramlık ağzını bir açarsa
0: sana neler der biliyor musun? Mahalle duyar, rezil olursun. Hadi bakayım.
1: A.
0: Bir de Y'de.
1: Ye.
0: Yeah. Şimdi bir de I.
1: I.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.

0: sevgisi tabii ki lazım ama her şey karşılıklı. Ben seni seveyim, sen beni sanki bozulmasın ağzımızın tadı. Armudun iyisini zaten o yer, bir eli yağda, ötekisi balda. Buramıza geldi artık hakim bey, takdir sizden biraz da ite kaka. A de bakayım.
1: A.
0: Bir de ye de.
1: Ye.
0: Şimdi bir de ı.
1: I.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.
0: Bütün mahalle.
1: Hayır.

3 yaşındayken anne babasının ayrılığından sonra Manço babasıyla yaşamaya başlar. 1958 yılında ilk grubu Kafadarlar grubunu kurar. Ortaokul yıllarında kurulan bu grup rock'n'roll coverları yaparken ikinci grubu Harmoniler'de Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşları vardır. 1959 yılında Galatasaray Lisesi konferans salonunda ilk konserini verir. 4 Mayıs 1959'da babasının ölümü üzerine Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak eğitimine Şişli Terakki Lisesi'nde devam eder. Harmonilerin ilk 45'likleri 1962 yılında yayınlanır. Manço, Harmonilerle birlikte 3 tane 45'lik yapar. Liseyi bitirdikten sonra Türkiye'den ayrılıp Belçika'da öğrenim hayatını sürdürmek isteyince Harmoniler dağılır.

1964'te müzik hayatına devam etmek isteyen Manço, Yakuez Danjan Orkestrası'yla birlikte çalmaya başlar. Twist'ten rock'n'roll'a dönen Barış Manço'nun kayıt şartları da iyileşmiş olur. 64'ün Eylül ayında 4 şarkılık Fransızca 2 plak çıkartır. Plakların başarısı sonucu Fransız radyosunda bir programa konuk olur. Bu plak Türkiye'ye geldiğinde radyocular Manço'yu Fransız bir sanatçı olarak düşünüp sunarlar. 66'da ise bir festivalde The Folk Four grubuyla Türk müziğinden örnekler sergileyerek dikkat çeker. Ancak Fransız bir müzisyenin Barış Manço'nun aksanını beğenmediği için onun plağının çalınmasını yasaklaması Barış Manço'yu derinden etkiler ve Avrupa kariyerini sona erdirecek nedenlerden biri bu olur.

1966'da Olimpiyadaki konser sırasında vahşi kedi anlamına gelen Les Mis Tigris adlı Belçikalı grupla tanışır ve onlarla çalmaya başlar. Les Mis Tigris'le ayrıldıktan sonra 68 başında Kaygısızlar grubuyla çalışmaya başlar. Genç gitaristler Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in de bulunduğu grup, daha önceden kendi konserlerini veren küçük, genç bir gruptur. Barış Manço'nun Kaygısızlar'la birleşmesi üzerine İngilizce olan parçalar eski haliyle bırakılmak kaydıyla Türkçe eserler Kaygısızlar eşliğinde yeniden kaydedilerek yayınlanır. Barış Manço'nun Sayan'dan çıkardığı bu ilk plakta Bizim Gibi adlı şarkı kol düğmeleri olarak yeniden kaydedilir.

Günümüzde yaygın algılanışı, manevi değerlere zarar vermeyen bir popülist olan Manço, 68 yılında şarlatan, ukala bir asi genç olarak gösteriliyordu. Barış Manço, kaygısızlarla trip, karanlıklar içinde, kirpiklerin ok ok eyle, ağlama değmez hayat plaklarını yaptı. Psikodelik tınıların içerisinde serpiştirdiği doğu müziğiyle kendine özgü bir doğu batı ezgisi oluşturdu. Aralıklarla plak çıkaran grup hem Anadolu temalarına hem de doğu motiflerine yakınlığıyla bilinen, yavaş yavaş yükselmekte olan psikodelik müzik akımından etkilendi. Manço'nun kaygısızlarla yaptığı 45'liklerden Ağlama Değmez Hayat, 1969 yılında 50 binin üstünde satış yaparak Manço'ya ilk altın plağını kazandırdı. Manço, 1969 Haziran'ında Belçika Kraliyet Akademi'nde

70 yılının Kasım ayında o güne kadar batı enstrümanlarını kullanan Manço, Dağlar Dağları yayınlar. Manço'nun sadece rock'la sınırlı kalmayan kendi müzik tarzının başlangıcıdır. 700 binden fazla satan Dağlar Dağlar plağı, Manço'ya kariyerindeki tek platin plak ödülünü kazandırır. Dağlar Dağlar'ın başarısıyla Türk müziği piyasasında büyük ses getiren Manço, 70'te Türkiye'de ender görülen bir işe imza atıp zaten ünlü olan Moğollarla güçlerini birleştirmek kararı alır. Manço, o zamana kadar Batı etkisinde, Moğollarsa Anadolu pop tarzında müzik yapıyordu. Grubun ilk Türkiye konseri ise 71 Nisan'ında Manço'nun platin plak ödül töreninde gerçekleşti. 71'in Haziran ayında gruptaki anlaşmazlıklar ve Barış Manço'nun sağlık sorunları nedeniyle grup dağıldı.

71 ve 72 yılları Barış Manço'nun birçok sanatçıyla çalışarak Kurtulan Ekspres'i kurma çalışmalarıyla geçti. 72 yılı Şubat ayında adını İstanbul'dan Güneydoğu'ya giden trenden alan Kurtulan Ekspres'i kuran Manço, 72 Mayıs'ında grupla stüdyoya girerek Ölüm Allah'ın Emri ve Gamze Deyim Deva Bulmam adlı şarkıları kaydetti. 72 yılının Mayıs ayı sonundaysa grup veda konserini vererek Manço'yu askere uğurladı. Grup dağılmayacağını ve Manço'nun askerden dönmesini bekleyeceğini açıkladı.

Askerlik sonrası ilk konserini Ankara Dedeman Sineması'nda verdi. Barış Manço ve Kurtulan Ekspres 1974 yılı içerisinde Nazar Eyle, Gülme Ha Gülme adlı 45'liklerini kaydetti. Bu iki çalışma öyküsü, sözü ve müziği Barış Manço tarafından yazılan Bay Koca Destanı adlı bir konsept çalışmadan kaydedilen şarkılar olmakla birlikte ilk etapta 45'lik olarak yayınlanmak zorunda kaldı. Daha sonra Nazar Eyle adlı çalışma Bay Koca Destanı'ndan çıkartıldı. Manço o yıl Hey dergisi tarafından yılın erkek sanatçısı seçildi.

0: Manço'nun daha önceki psychedelic rock ya da yakın dönemdeki Anadolu kökenli şarkılarından çok farklı olarak ilerici rock denecek bir tarza sahip. 5 parçadan oluşan 13 dakikalık Bay Koca Destanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yazılmış senfonik bir eser olan 10 dakikalık Kayaların Oğlu'yla 2023 ikilisi sanatçının diskografisinde sıra dışı bir albüm olarak kalır.
1: Kaya babanın oğluyum ben. Toprak anam sevgi dolu, bereket dolu. Toprak anam sessiz ama toprak anam dop dolu. Toprak anam, toprak anam Anadolu. Babamsa sağı solu belli olmaz. Bir gürledi mi yer yerinden oynar. Göğsünde çatırdamalar olurmuş. Onun için derdi, onun için sayısız irili ufaklı kaya parçaları vardır bu topraklarda. Ve sen benim oğlum, ve sen kayaların oğlu, bu taşı, toprağı bir arada tutacaksın. Kolay değil kayaların oğlu olmak. Kuzeyden esen rüzgara, güneyden gelen kavurucu sıcağa karşı koruyacaksın onları. Kolay değil, kolay değil kayaların oğlu.

2023'ün ılık bir Ekim sabahından bacaklarımda hafif bir uyuşmayla uyandım. Ve sanki 100 yıllık ulu bir çınar gibi kök salmaya başladım o sabah. Ve ilk kez

0: 1975 yılında Kurtlan Ekspres'te Özkan Uğur'un gruptan ayrılması üzerine 76'da Eski Bunalımlar ve Erkin Koray elemanı Ahmet Güvenç gruba katılır. O yıl Barış Manço ve Kurtlan Ekspres Barış Manço'nun yeni plağı adıyla bir 45'lik yayınlar. 45'liğin bir yüzünde Rezil Dede, diğer yüzünde ise Vura Vur yer almaktadır. Rezil Dede adlı parça, Çay Elinden Öteye adlı bilindik Karadeniz türküsünün Barış Manço'nun esprili sözleriyle bir rock komediye çevrilmiş halidir.
1: Efendim, Karadeniz'in içerle köylerinden birinde güzel mi güzel bir kız varmış. Gel zaman, git zaman kızın aklına girmişler. Beş dağ ötede zengin bir ocağın bir oğlu var demişler. Kızı kandırıp apar topar gelinemişler. Geldik gecesi kız bir de ne görsün? Damat dedikleri beli bükü.

0: O yazılayla düşünüyorum bir kalan. Yumurcak patlasın seni. Ve sen bize bir kalan. Ve çınatı yıkala sen. Ve çınatı. Andırın o hayvanı. Andırın al da koca bu ne de. He yani. Hey, konuşma. Yani, o yana dönüm yani. Bu yana dönüm yani. Nasıl güzel. Sen de dönüyorsun.
1: Bir süredir sağlık problemleri nedeniyle müzikten uzak kalan Manço, 78 yılının Haziran ayında Türkiye'ye dönerek yeni planı hazırlamaya başlar. Manço ve Express, 78 sonuna doğru yayınlanan Yeni Bir Gün adındaki yeni uzun çalarının tanıtım konserini 78 yılının Aralık ayında Şans Sineması'nda verdikleri konserle gerçekleştirir.

Manço, albümde yer alan şarkılardan Sarı Çizmeli Mehmet Abi Aynalı Kemer'i 31 Aralık 1978 yılbaşı günü TRT'de seslendirir.

Manço Yeni Bir Gün albümünü çıkartır. Bu albümle ilerici rock'ın Türkiye'deki en iyi örneklerinden birini verir. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Aynalı Kemer gibi parçalar Barış Manço'nun halk deyişlerini kullanıp Türk müziğini ilerici müzikle birlikte başarıyla harmanlayarak bestelediği ve bu dönemde hit olan şarkılarından.

Manço 79 yılında Yeni Bir Gün adlı şarkısıyla Altın Kelebek ödüllerinde yılın erkek sanatçısı unvanını alır. 79 yılında çıktığı Anadolu turnesinin tüm gelirlerini sağır ve dilsiz çocukların eğitimi ve tedavisi için bağışlar.

Manço 1981 yılının sonunda Sözüm Meclis'ten Dışarı albümünü yayınlar. Albümde yer alan Arkadaşım Eşek bir anda küçük büyük herkesin beğenisini kazanır. Arkadaşım Eşek'le birlikte Ali Yazar, Veli Bozar gibi halk deyişlerine yer veren, alışılagelmiş Barış Manço hitlerinin yanı sıra en başarılı Türk ilerici rock şarkılarından biri olarak kabul gören Dönence ve Manço'nun günümüzde Dağlar Dağlar'dan sonra en popüler şarkısı kabul edilen Gül Pembe'nin yer aldığı Sözüm Meclis'ten Dışarı albümüyle birlikte 80'li yıllar boyunca devam edecek olan popülerliğinin doruk noktasına ulaşır.

Manço 86 yılı sonunda Değmesin Yağlı Boya albümünü yayınlar. 24 ayar albümüyle başlayan müzikal değişim bu albümle kendini daha da belli etmektedir ve Manço'nun grup müziğinden uzaklaştığı görülmektedir. Şarkıların düzenlemeleri Garo Mafyan tarafından yapılan albüm, 80'lerin ruhuna uygun olarak elektronik pop efektleriyle süslenmiş bir albümdür. Manço bu dönemden itibaren şarkılarına çektiği video kliplerle bu alanda birçok sanatçıya öncü olmuştur. Manço, Değmesin Yağlı Boya albümünden birçok şarkısını kliplendirir. Video klibiyle büyük ilgi gören Süper Babaanne ve adını Barış Manço klasikleri arasına yazdıran Unutamadım büyük ilgi görür.

Van Express'ten Bahadır Akkuzu'nun gözetmenliğini üstlendiği ve bu kadronun ürünü olan 88 tarihli Sahibinden İhtiyaç'tan ve 89 tarihli Darısı Başınıza albümleriyle bu albümlerde yer alan Domates Biber Patlıcan, Kara Sevda, Can Bedenden Çıkmayınca ve Nane Limon Kabuğu gibi hitler döneme damgasını vurur. Barış Manço daha önceden Türkiye'de öncüsü olduğu video klip çalışmalarına bu dönemde de hız verir. Sahibinden İhtiyaç'tan ve Darısı Başınıza albümlerindeki bütün şarkıları klip çeken Manço, eski hitlerini de kliplendirmeyi ihmal etmez. Manço, 89 yılında Sezen Aksu ile birlikte yılın en başarılı pop müzik sanatçısı seçilmiştir.

Barış Manço, yapmak istediği televizyon programlarını yıllarca kafasında planlar. En sonunda televizyon projesini hayata geçirmek için Ekim 88'de TRT 1 televizyonuna o güne kadar benzeri yapılmamış bir program önerir. Barış Manço ile 7'den 77'ye programı 1988 yılında doğar. Barış Manço'yu başta çocukların olmak üzere herkesin sevgilisi yapacak 7'den 77 programı başlar. 7'den 77'ye programı adından da anlaşılabileceği gibi tüm yaş gruplarına hitap ediyor ve kendi içerisinde özel bölümlerden oluşuyordu. Adam olacak çocuk ve çocuklara, ikinci kahvaltıyla büyüklerimize ve yaşlılara, Dönence ve Deretepe Türkiye ile yetişkinlere, dolayısıyla herkese hitap ediyordu.

90 yılında Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'ya gelişinin 100. yılı nedeniyle düzenlenen Türk-Japon dostluğu etkinlikleri kapsamında Japonya'ya gitti ve Japonya'daki ilk konserini verdi. Bu konseri Japon Veliaht Prensi de izledi. 91'de Japonya'ya tekrar gitti. Tokyo Soka Üniversitesi Ikeda Salonu'nda konser verdi. Konser sırasında Manço ile birlikte Soka Üniversitesi Rektörü ve Soka Vakfı Başkanı Daisu Ikeda'nın ellerinde bayraklarla Kara Sevda şarkısını söylemesi ve salonun coşkulu görüntüsü Türkiye'de de konserin ilgi görmesini sağladı.

Banço, Japonya konserinde 2023 şarkısını seslendirirken, o yıl benim ülkem Türkiye 100 yaşına basacak. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına girecek. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum der. Ancak o, 31 Ocak 1999 gece saat 23.30 civarında evinde kalp krizi geçirir. Ve kaldırıldığı hastanede aynı gece saat 1.30'da yaşamını yitirir. 1991 yılında devlet sanatçısı unvanı altından dolayı cenazesi için devlet töreni düzenlenir.

91.8 Radyo Radar'daydık. Unutulmayacak sanatçı Barış Manço'nun hayatını ve şarkılarını dinledik. Onu andık. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusavar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, gerçekçi bir çözüm mimarisi en az 4 boyutu içermek zorundadır. 4 boyutuyla birlikte çözüm sürecine ulaşılmalı dedi. CHP'de bazı isimler deklarasyon yayınlama hazırlığında. Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay gibi isimlerin deklarasyon imza atacağı ifade ediliyor. Talepler arasında kurultayın yılbaşından önce yapılması ve Kılıçdaroğlu'nun aday olmamasının yer alacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıllık enflasyon %31,75 seviyesine gerilediğini belirterek, dışsal şoklara karşı ekonominin direncini korumak için yapısal adımların ve reel sektöre yönelik desteklerin devam edeceğini bildirdi. Bugün aylık %1,78 olarak açıklanan aylık enflasyonu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara ve jeopolitik risklere rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin biçimde işlettiğini belirterek, HSK 2. Dairesi'nce bu yıl 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındığını, bunlardan 333 hakkında 168 uyarma, 24 kınama, 23 ayrıktan kesme, 4 kademi ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezasının uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla ilk kez hayata geçirilen Rota Marif dijital platformu yaklaşık 3,2 milyon kez ziyaret edildi. Öğrenci ve veliler platform sayesinde okulları karşılaştırarak taslak tercih listelerini hazırladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen programda yaptığı konuşmada yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, bu yapıların büyük bölümünün yıl sonuna kadar eylem yapamaz hale getirileceğini belirterek, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Ağustos ayı için 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı kira tavan zam oranı %31,90 oldu. Tavan zam oranı Mart 2022'den beri ilk kez %32'nin altına indi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
4: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD'nin Washington eyaletine bağlı Sopakane bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınlarında 600'den fazla yapı kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 60 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barınma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Hamas'ın ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamayı kabul etmesine rağmen İsrail ordusu Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 31 Temmuz Cuma gününden bu yana 30 Filistinliyi katletti. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın İsrail'e saldırması durumunda ülkeye ağır bir darbe indirileceği tehdidinde bulundu. Mısır'ın İsmail Miye kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Mısır'ın yanı sıra Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını söyledi. Katil İsrail'in açıklanan anlaşmaya göre Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, ikisi çocuk, biri anne karnında bebek olmak üzere 14'e yükseldi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe kentine geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı 88'e yükseldi. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısında devam eden büyük orman yangınına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 83,41 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalar Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın Asya tarafında ekonomik verilerden alınan sinyaller ve yarı iletken sektöründeki değerleme endişelerinin yeni haftaya taşınmasıyla karışık seyrediyor. Tüketici fiyat endeksi Temmuz'da aylık bazda %1,78 olurken yıllık bazda %31,75'e geriledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bugüne kadar 1367 kadın kooperatifinin hayata geçirilmesine destek olduk. Bu kapsamda eğitim, danışmanlık ve rehberlikle beraber markalaşma süreci ve online süreçlerinde bu platformlarla beraber özellikle bu ürünlerin satışı noktasında da katkı sağlıyoruz dedi. Türkiye 2-9 Ağustos tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'na ilk kez yarışmacı olarak katılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı devreye alacağı incelemeye hazırlık dosyası uygulamasıyla hem elektronik inceleme altyapısını güçlendirecek hem de mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanıyacak. İstanbul'da Temmuz'da bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %103,57 ile sivri biber olurken en fazla düşüş %39,57 ile kirazda görüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi kapsamında Ankara'da bugüne kadar 7.726 genç faizsiz evlilik kredisi desteğinden faydalandı. Türkiye ile Bulgaristan arasında varılan mutabakat kapsamındaki Kırıklar elindeki Dereköy Gümrük Kapısı, 1 Ağustos'tan itibaren 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarının geçişine açıldı. Yeni uygulamayla sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılması ve ihracatın daha hızlı yapılması hedefleniyor. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,54, euro 54,87, gram altın 6122, çeyrek altın 10.031 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla, Özvatan, Pınarbaşı, Bünyan, Sarız 32, Develi, Felahiye, İncesu ve Tomarsa 33, Sarıoğlan ve Yahyalı 34, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 30, Nevşehir 31, Kırşehir ve Niğde 34, Sivas 35 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 31, Ankara ve İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler, bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
0: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde mevcut Başkan Behzat Önder, delegelerin desteğiyle yeniden başkan seçildi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Belediyesi Meclis Üyeliğinden istifa eden Davut Umsu, dün gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İlçe Kongresi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Serkan Duru, evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Serkan Duru hayatını kaybetti. 43 yaşındaki Duru için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Dadaloğlu Derneği tarafından düzenlenen kültür ve sanat şenliklerinde sahne alan ünlü sanatçı Kıraç, 150 bin kişiye sevilen şarkılarını seslendirdi. Kocaeli ilçesi Mithatpaşa mahallesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 262 yıl 8 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 347 şahıs yakalanırken 95 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Anadolu Yıldızlar Ligi'nde mücadele eden Kayseri İl Karması Türkiye finallerine hazırlanıyor. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'inde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
8: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
9: Şimdi gözümde canlandılar.
8: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
10: Böyle ayrılık olmaz.
8: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, Yıldızların Altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
7: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
11: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın menzile varmak üzereyiz sözleriyle işaret ettiği süreçte AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa düzenlemesine ilişkin muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun naresiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alınması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi ekosistemine katılım çağrısına ilişkin başvuru değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'na yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanının 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, TENMAK Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye katkısız kalmıyor, ilk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz. YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek A Milli Futbol takımının Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı statlar belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak Türkiye-Belçika mücadelesi Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin karşılaşmalarını oynadığı stat, Ay Yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te de İzlanda'yı 3-1 yendiği müsabakalara ev sahipliği yapmıştı. Milliler gruptaki son maçını 16 Kasım Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te oynayacak. Milli motosikletçi Bahattin Sofoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda podyuma çıkacak Super Sport 300, Super Sport ve Superbike olmak üzere 3 kategoride podyuma çıkan ilk Türk sporcu olmak istediğini söyledi. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avustralya temsilcisi Sturm Graz'ı elemesi halinde playoff turundaki rakibi belli oldu. Trabzonspor, Avustralya'da 23 Temmuz'da başlayan yurt dışı kampını tamamladı. Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 20. geleneksel Gökbel Yaylası yağlı güreşlerinin baş pehlivanı Enes Doğan oldu. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Bora Bahçetepe, Rams Park'ın kapasitesini UEFA'nın izin verdiği sınırlar içinde arttırmayı planladıklarını söyledi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Nasıl başardım başlıyor.
4: Ve nasıl başardınız sorusunun cevabı bende hep aynı. Ben değil, biz başardık. Soruyorlar, bir tek kişi bir şey yapabilir mi, gerçekleştirebilir mi? Evet, bir tek kişi çok şeyi gerçekleştirebilir. Mesela vereceğiniz bir eğitim bursu bir çocuğun bütün öğretim hayatını garanti altına alabilir. 2 saat konuştuğunuz bir kadın kendi özgüvenini tekrar kazanabilir ve kendi ayakları üzerinde durabilir. Bugün gururla söyleyebilirim ki 50 kasa uçağının dış kanatlarının her yerinde, her aşamasında emeğim ve imzam var. Ama dediğim gibi yine de başarı bir kişinin hayatına dokunabilmek. Ben ne kadar iyi olursam olayım, benim için başarı bir başkasının hayatında izler bırakabilmek.

0: Ben Nilfer Bıçakçıoğlu, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı ve Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Sorumlusuyum. Bugün bana başarılı kadın diyorlar. Ben ise kendimi insanların birlikte başarabileceğine inanan bir gönüllü olarak tanımlıyorum. Ve nasıl başardınız sorusunun cevabı bende hep aynı. Ben değil, biz başardık. Soruyorlar, bir tek kişi bir şey yapabilir mi, gerçekleştirebilir mi? Evet, bir tek kişi çok şeyi gerçekleştirebilir. Mesela vereceğiniz bir eğitim bursu, bir çocuğun bütün öğretim hayatını garanti altına alabilir. 2 saat konuştuğunuz bir kadın kendi özgüvenini tekrar kazanabilir ve kendi ayakları üzerinde durabilir. İşte ama bunlar tek tek olduğunda belki bir sonuca varmayabilir ama sivil toplumun gücü bu tek tek olan iyiliklerin belli bir hedefe yöneltilmesidir. Birbirini tanımayan birçok insan aynı hikayenin peşinde aynı hedefe koşar. İşte gerçek dönüşüm de burada başlar. Benimki de tam böyle oldu. Bir gün oturdum ve sordum. Bulunduğum yerde neyi değiştirebilirim? Nasıl bir katkı verebilirim? Tabii sivil toplum demek dünyayı değiştirmek demek değil ama bir kişinin dünyasını değiştirmeye cesaret etmek demek. İşte o zaman o değişen dünya belki bir şehrin, bir mahallenin, bir köyün gelişmesine katkıda bulunabilir. Peki ben kimim? Ben Trabzon'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. 37 yıldır Kayseri'de yaşıyorum. Kalabalık bir aileye doğdum. Bugünkü iletişim gücüm, farklı insanlarla bir arada olabilme, konuşabilme, ortak hedefe yönelebilme gibi özelliklerimin aileden kaynaklandığını düşünüyorum. Yine empati yapabilirim. Bu isim de yüksektir. Çocuklarla ve yaşlılarla çok iyi anlaşırım. Tabii merhamet de önemli. Çok başarılı bir okul hayatım oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliğinden mezunum. Aynı üniversitede master'ımı tamamladım. Çalışma hayatımın tamamı 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı'nda geçti. Kasa uçaklarının dış kanat üretimi projesi için işe alındım. Bugün gururla söyleyebilirim ki 50 kasa uçağının dış kanatlarının her yerinde, her aşamasında emeğim ve imzam var. Daha sonra uluslararası projelerde çalıştım ve sistem geliştirme faaliyetlerine katıldım. Emekli olduktan sonra sivil toplum hayatına katılmaya karar verdim. Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi'nde 10 yıldır gönüllü olarak çalışıyorum. Türk Kadınlar Birliği Cumhuriyet tarihli yaşıt bir dernek. Kadın hak temelli olarak çalışıyor. Ben kendi ailemde bile kuşaklar boyunca kadınların haklarını kullanmakta farklılıklar yaşadıklarını gördüm. Ben annemden daha çok hakka erişebildim. Kardeşim benden, kızlarım da hepimizden. Ama hala Türkiye'de sosyal, ekonomik ve siyasal anlamda kadınlar için birçok engel var ve kadına şiddet ve kadın cinayetleri de cabası. Dolayısıyla ben bunu sadece bir tercih olarak değil, toplumsal bir sorumluluk olarak görüyorum ve kadın hak temelli olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Öte yandan Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı gönüllüsüyüm 5 yıldır ve 2 yıldır da bunun il sorumluluğunu yapıyorum. Vakfımız daha çok kırsalın gelişmesini, onun içinde güçlendirilmesi gerektiğini düşünen bir vakıf. Dolayısıyla ben de hani kalkınmanın sadece şehirden değil, kırsaldan da başlaması gerektiğini düşünüyorum ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Kayseri Kent Konseyi'nde Kadın Çalışma Grubu üyesiyim ve tarih ve sanat gönüllüsüyüm. Bütün bu sivil toplum çalışmaları benim kendimi geliştirmemde çok etkili oldu. Yaptığım her projede yeni bir şeyler öğrenmem gerekti. Bunun için kitaplar getirttim, kütüphanelere gittim, bilgisayarda çalışmalar yaptım, yapay zekayı kullandım, seminerlere, çalıştaylara, konferanslara katıldım. Birebir uzmanlarla karşılıklı görüştüm. Bu da beni cesaretlendirdi. Türk Kadınlar Birliği'nin depremzedeler yararına yaptığı bir tiyatro oyununda başrol oyuncularından biriydim. Yine Türk Kadınlar Birliği'nin Cumhuriyet'in 100. yılında bir tiyatro sunu kendim yazdım ve oynadım. Halihazırda Tohumluk Televizyon'da yayınlanmaya devam eden Yüzyılda Yüz Kahraman projesinin de 20 kahramanının hayatını derledim ve kaleme aldım. Bu hiçbir zaman gönüllülük çalışması durağan bir çalışma olmadı benim için. İlçelerden, köylerden gitmekten vakit bulduğum zamanlarda, işte adliyede, meydanda, kadın haklarıyla ilgili seminerde, konferanslardan vakit bulduğum zamanlarda hep evde çalışıyorum ve sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Benim için bu mimalde baktığımızda başarı bir köy çocuğunun kahkahası, kendini iyi hissetmesi, rahat hissetmesi, değerli hissetmesi, bir kadının ben de yaparım demesi, yine kırsaldaki bu kaybolmayı üst tutmuş kültürel mirasımızın tekrar göz önüne çıkması, köklerimize sahip çıkmamız. Ama dediğim gibi yine de başarı bir kişinin hayatına dokunabilmek. Ben ne kadar iyi olursam olayım, benim için başarı bir başkasının hayatında izler bırakabilmek. Çalışma hayatım evet bana bir kariyer sağladı ama hayatımın asıl anlamı emeklilikten sonra yaptığım bu gönüllülük çalışmaları bana bir hayat amacı verdi. İş yerinde çalışırken uçakların uçması için uğraştım. Şimdi sivil toplumda kadınların, çocukların, umutların kanatlanabilmesi için çalışıyorum. Evet, kendi yetkinliklerim var başarılı olmak için ama ben yine birlikteliğin gücüne inanıyorum ve bir takım yerlere ulaşmış insanlardan da umudum herkesin geriye dönüp bakması ve geride bıraktıklarının elini tutması. İnanıyorum ki bu yolda kendileriyle aynı yolu, aynı hedefe yürüyecek insanlarla bir arada olurlar. Ben de bu yollardayım ve benimle birlikteki arkadaşlarımla beraber aynı hedefe doğru yürüyoruz. Yeni hikayeler yazmak üzere.
1: Nasıl başardım sona erdi. Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür. Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD'nin Washington eyaletine bağlı Sopakane bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınlarında 600'den fazla yapı kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 60 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barınma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Hamas'ın ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamayı kabul etmesine rağmen İsrail ordusu Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 31 Temmuz Cuma gününden bu yana 30 Filistinliyi katletti. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın İsrail'e saldırması durumunda ülkeye ağır bir darbe indirileceği tehdidinde bulundu. Mısır'ın İsmail Miye kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Mısır'ın yanı sıra Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını söyledi. Katil İsrail'in açıklanan anlaşmaya göre Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ikisi çocuk, biri anne karnında bebek olmak üzere 14'e yükseldi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe kentine geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı 88'e yükseldi. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısında devam eden büyük orman yangınına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 83,41 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın, Asya tarafında ekonomik verilerden alınan sinyaller ve yarı iletken sektöründeki değerleme endişelerinin yeni haftaya taşınmasıyla karışık seyrediyor. Tüketici fiyat endeksi Temmuz'da aylık bazda %1,78 olurken yıllık bazda %31,75'e geriledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bugüne kadar 1367 kadın kooperatifinin hayata geçirilmesine destek olduk. Bu kapsamda eğitim, danışmanlık ve rehberlikle beraber markalaşma süreci ve online süreçlerinde bu platformlarla beraber özellikle bu ürünlerin satışı noktasında da katkı sağlıyoruz dedi. Türkiye 2-9 Ağustos tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'na ilk kez yarışmacı olarak katılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı devreye alacağı incelemeye hazırlık dosyası uygulamasıyla hem elektronik inceleme altyapısını güçlendirecek hem de mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanıyacak. İstanbul'da Temmuz'da bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %103,57 ile sivri biber olurken en fazla düşüş %39,57 ile kirazda görüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi kapsamında Ankara'da bugüne kadar 7.726 genç faizsiz evlilik kredisi desteğinden faydalandı. Türkiye ile Bulgaristan arasında varılan mutabakat kapsamındaki Kırıklar elindeki Dereköy gümrük kapısı, 1 Ağustos'tan itibaren 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarının geçişine açıldı. Yeni uygulamayla sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılması ve ihracatın daha hızlı yapılması hedefleniyor. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,54, euro 54,87, gram altın 6122, çeyrek altın 10.031 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla, Özvatan, Pınarbaşı, Bünyan, Sarız 32, Develi, Felahiye, İncisu ve Tomarsa 33, Sarıoğlan ve Yahyalı 34, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 30, Nevşehir 31, Kırşehir ve Niğde 34, Sivas 35 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 31, Ankara ve İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Aydınlık Evler'de kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl köpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanına yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi hizmet kalitesini artırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. Burada konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bugün hizmete aldığımız Volvo FH500 çekici tırımız belediyemizin ağır hizmet kapasitesine önemli katkı sağlayacaktır dedi. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıoğlan ve Sarız ilçe başkanlarına görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçe başkanı Doğan Bolat, Sarıoğlan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri dahil 15 ilde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli yakalanırken 93'ü tutuklandı. 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Kayseri OSB'de bir tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçi elini iplik makinesine kaptırması sonucu parmağı koptu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi ilk haftasında Van Spor FK ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlayacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerel haberi dinlediniz.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmall AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmall'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
7: Böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın menzile varmak üzereyiz sözleriyle işaret ettiği süreçte AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa düzenlemesine ilişkin muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun aresiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alınması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi ekosistemine katılım çağrısına ilişkin başvuru değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'na yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanının 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, TENMAK Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye katkısız kalmıyor, ilk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz. YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Yayın tekrarı.
8: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
9: Kayser Radar ve Radyo Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Bu hafta doyumsuz çocuklar ve tüketim çağı konusunda konuşacağız. Bizi bu konuda bilgilendirecek olan uzmanımız, çocuk gelişim uzmanı Zeynep Büyükperdah bizlerle birlikte. Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız?
10: Merhabalar, hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
9: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi doyumsuz çocuklar ve tüketim çağı dedik. Bence bir sürü soru gelebilir bu konuda. O yüzden hemen hatırlatmalarımı yapayım. hatırlatayım. WhatsApp'tan 0352 336 25 98 tekrar ediyorum. 0352 336 25 98 iletişim hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Zeynep Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım. Sonrasında sorularımıza geçelim.
10: Ben Zeynep Büyükperdah, çocuk gelişim uzmanıyım, oyun terapistiyim ve aile danışmanıyım. Şu anda Kayseri'de Eksen Aile Danışmanlık Merkezi'nde sorumlu mesul müdürüm. Bu şekilde Kapadokya Üniversitesi mezunuyum.
9: Harika, kolaylıklar diliyorum. Gerçekten böyle çocukların gelişimi için çok önemli bir yerdesiniz. Umarım çok çok böyle danışanınız olur. Herkes böyle çocuğunu getirir size. Şimdi... tüketim çağındayız, bunu biliyoruz, evet, ama çocuklara ne alsam 5 dakika sonra sıkılıyor ya da daha fazlasını istiyor diyen ebeveynlerimiz çok fazla. Yeni nesilde gördüğümüz bu tatminsizlik ya da doyumsuzluk gerçekten çocukların fıtratıyla mı ilgili? Çünkü çocuklar şu an böyle direkt ekranı kaydırarak doyuyor bile olabilirler, yani hemen alışıyorlar bir şeylere. Yoksa biz ebeveynlerin mi suçu bu?
10: Şöyle, hiçbir çocuk doyumsuz doğmaz. Hiçbir çocuk bir şeyleri sürekli isteyerek, sürekli ben anneciğim bunu istiyorum, anneciğim bunu istiyorum, bunu yapalım, bunu hadi buraya gidelim diyerek doğmaz. Ama yaşadığımız tüketim çağının getirileri tabii ki oluyor. Ve bu durumlar çocukları olumsuz etkiliyorlar. Yani bir noktada baktığımızda sürekli hazır bulunulmuş bir ortam, çocuğa hazır bir ortam sunmak aslında o çocuğun üretkenliğini etkiler, o çocuğun sabır mekanizmasını etkiler, o çocuğun dikkatini etkiler. Yani çocuğun gelişim alanındaki en önemli noktaların oralarda deprem hissi yaratabilir yani. Çünkü şöyle düşünün, bir yetişkin hayatında sürekli talepkar bir noktada olduğunuzda hazzınızı erteleyemezseniz ve onları sürekli elde ettiğinizde artık bir yerden sonra talep edeceğiniz bir şey bile kalmayabilir. Ve bunlar sizde mutsuzluk yaratır. Aynı şey çocuk mekanizmasında da, çocuk zihninde ve psikolojisinde de geçerli oluyor. Ve bu noktada aileler bir sınır koymadığında çocuk ben nasıl olsa ne yaparsam yapayım annem zaten bunu bana alıyor ve alacak diyor. Hmm. En ufak bir sınırla karşılaştığında da orada öfke krizleri ortaya çıkıyor.
9: Çok fazla görüyoruz.
10: İlerleyen
9: gerçekten
10: sorularda herhalde bunu konuşacağız daha detaylı.
9: Evet, yani bu sınır konusuna da özellikle değinmenizi istiyorum. Şimdi hız çağındayız dedik ama şimdi size anlatırken benim aklıma hemen şu geldi böyle. Eskiden bayramlarda falan insanlar işte kıyafet alınırdı ve başımızın ucunda bekletirdik. Ayakkabı işte hani sabah olacak bayram hemen giyeceğiz falan diye. Ama şimdiki çocuklar işte her şeye ulaştıkları için çok hızlı ulaşılabilirlik hissediyorlar, sizin de az önce söylediğiniz gibi. Peki burada mutluluk algısını neler değiştiriyor çocuğun?
10: Geçmiş döneme, bu döneme baktığımızda geçmiş dönemde birçok şey çok kısıtlı ve azdı. Yani kıyafet seçenekleri çok azdı, oyuncaklar çok azdı, bu kadar çeşitli değildi. Ve orada bir talepte bulunduğunda şu deniyordu, ya bayram gelecek zaten kızım, bayramda senin bayramlıklarını alırız, istediklerini bayramlık olarak alırız. Ve çocuk bayram gelene kadar o anı bekliyordu. Ve ona ulaştığı anda bütün dopamin seviyesi yükseliyor ve mutluluk hormonu çok yüksek oluyordu. Ve gece yatarken başının ucuna koyuyordu. Bunu arkadaşlarıyla paylaşıyordu. Giymeyeyim de eskimesin diyordu. Ama şu anda baktığımızda belki ailelerin çocuğum bu çağa ayak uydurabilsin, çocuğum kendini eksik hissetmesin diye kendi parçalarından bugüne getirdikleri, kendi çocukluklarından bugüne getirdikleri noktaları o kadar önemseyip hadi çocuğum tamam bunu da sana alalım, bunu da alalım, aa yeni bu oyuncak çıkmış bunu da alalım diyerek çocuklara çok hazır bulunulmuş bir ortam hazırlıyorlar. Ve bu ortamda çocuklar, şöyle anlatabilirim bunu size, 30 tane oyuncağın aynı masada olduğunu düşünün ve burada en çok dikkatinizi çeken bir oyuncağı alırsınız, incelersiniz, sonrasında diğerine geçersiniz. Bir oyuncağa ayrılan süre yarım saat dersek 3'er dakika sürer. O yüzden üretkenliğini çok etkiler bu çocuğun. Ve dikkat dağınıklığını çok tetikler. Çünkü çok fazla seçenek var, çok fazla unsur var ve çok fazla dikkat dağıtıcı nesne var. Bu durumda Çocuklarda bu tarz noktalar çok ortaya çıkmaya başladı. Geçmişte dediğimizde hazı ertelemek ve o günü beklemek çocuklarda mutluluğun daha çok olmasını ve mutlulukla o anı beklemeyi hedefliyordu. Ama burada yarın diyor ki okuldan çıktıktan sonra hadi anne bunu yapmaya gidelim. Hadi anne bana bunu alalım. Hadi anne benim arkadaşımın annesi sulu, çok güzel bir sulu kalmış. Bana da ondan alalım. Anne sürekli bu tarz isteklere her seferinde veya ebeveynler bakım veren hepsine evet dediği zaman çocuk diyor ki zaten ben ne talep edersem edeyim annem bana bunu alıyor. Ve ilk gördüğü sıkıntıda ve noktada bu sefer çocukta doyumsuzluk, tatminsizlik ve bu da beni mutlu etmedi. Belki sadece paketini açmaktan mutluluk duyuyor artık biliyor musunuz? O oyuncakla oynamaktan değil. Belki sadece...
11: Artık benim mi? Benim yani. Evet. Ona bakıyor.
10: Elde etmiş oluyor ve sonrasındaki diğer hedefe geçmiş oluyor.
11: Evet, o da çok kötü ve sabırsız da oluyorlar aslında bu noktada değil mi? Yani ben şimdi bakıyorum çocuklara gerçekten hemen istediğim olsun.
10: Tabii ki.
11: Yani biz beklerdik biraz. Tabii en azından ki. Biraz.
10: Tabii ki çünkü bu noktada çocukların... zihin yapısına baktığımızda bizim gibi muhakeme yeteneği ve zamanlama becerisi o anlamda tam gelişmemiş oluyor. Yani yetişkinlik dönemine, ergenlik dönemine geldiğimiz zaman gelişim tamamlanmaya başlar. Orada çocuğa ne anlatırsanız anlatın. Hayır anneciğim sabretmeyi öğrenmen lazım. Hayır anneciğim bunu şu anda yapamayız dediğiniz anda çocuk buna karşı çıkacak. Çünkü bir hedefi var ona ve ona ulaşmaya çalışıyor. Bunların konuşmaları daha önceden olmalı. O kriz anı yaşanmadan önce yapılmalı. Ve çocuğa sabretmek şu şekilde öğretilebilir. Ben her zaman bunu söylüyorum. Bir oyuncak günü belirlenir. Ayda bir olabilir. 3 haftaya bire zorlayabilirler. 3 haftada bir gün çocukla birlikte kararlaştırılmış günde okuldan çıktıktan sonra olabilir. Bir boş gün anne baba günü yapıldığı bir gün olabilir ve çocuğun istediği bir oyuncak alınabilir. Ama orada gitmeden önce de anlaşılması gereken nokta çünkü çok fazla derya deniz bir oyuncak
11: evet.
10: Dükkanına Mağazaya gidiyorsun girince. Ve aynen öyle her yer ışıl ışıl parlıyor onun için. Orada bir tane alma hakkın var. Sen kendi seçim hakkını kendin yapacaksın. Burada çocuğu sorumluluğu çocuğa bırakıyoruz ve o seçimi çocuk yapıyor. Sonrasında anne bu kırık çıktı, anne ben bunu sevmedim değiştirelim gibi bir noktaya gidemiyor çünkü o seçimi o yaptı. Ha, tabii ki bir problem yaşandığında vesaire anne destek olur, baba destek olur ama orada sorumluluk çocukta olmuş oluyor.
11: Evet. Şimdi sosyal medyada da hep şeyi görüyoruz işte mükemmel çocuk odaları, mükemmel oyuncaklar işte hep yeni çıkan oyuncaklar işte çocuklar açıyor falan bunu da görüyorlar. Bu doyumsuzluğu ne kadar körüklüyor diye sormak istiyorum. Bir de şunu eklemek istiyorum. Çocuklar gerçekten o oyuncağı mı istiyor yoksa o sahip olma duygusunu mu tüketiyorlar?
10: Çok güzel bir soru. Artık günümüzde siz de bunu yaşıyorsunuzdur belki. Sosyal medya öyle bir noktada hayatımızda ki şu anda dünyanın öbür ucunda yaşayan bir insanın nasıl bir hayat sürdüğü ayaklar altında, gözler önünde ve bu çok güzel vitrinleniyor ve sergileniyor. Burada tabii ki çocuk shortslarda veya diğer görüyorlar. Platformlarda kaydırarak görüyorlar ve tabii ki talep duygusu çok daha fazla artıyor. Eskiden okulda veya çevresinde gördüğü, sosyal çevresinde gördüğü bazı şeyleri talep eden çocuk artık dünyanın diğer ucunda yaşanan hayattaki bir noktayı talep ediyor. Ve bu ulaşılması çok daha zor bir nokta. Ve de çocukların tabii ki tükenmişlik hissini ilerleyen süreçte doyumsuzluğunu çok tetikleyecek bir noktada bu. Çünkü ulaşamayacağı bir seviye belki. Belki ailenin bunu karşılayamayacağı bir nokta veya Türkiye'de olmayan bir şey. Ama çocuk bunu yeni bir hedef haline getiriyor ve bunu talep ediyor. Burada önünün çizilmesi ve sınırın konulması gerek.
11: İşte bu sınırı nasıl koyacağız? İstiyorum diyor, ağlıyor, bağırıyor, yerlere yatıyor.
10: Tabii ki bu çocuğun en çok sevilen şey çocuklarda. Çocukların en çok sevdiği şey ebeveynlerin ve yetişkinlerin sınırlarını zorlamaktır. Gerçekten çocuklar sınırları çok sever ama onları zorlamayı da çok severler. Burada nasıl bir sınırı koyacağız? Şöyle bir örnek verebilirim. Bir markete gitmeden önce veya bir alınacak bir ihtiyaç istek listesi yapılması. Kendi market alışverişlerinin yapılırken bile çocukla birlikte anne liste yaparken bu bizim ihtiyacımız mı yoksa isteğimiz mi? İhtiyaç yumurta, et, süt, peynir vesaire iken, istek çikolata, cips, şeker ise, burada istek ve ihtiyacın çocuğun gözünde ayrımının yapılması başta. En önemli nokta burası. Eğer çocuk çok istekli ve bu noktada anne sınır koyamayacağı bir noktadaysa şu denebilir. Bugün bir tane bir şey alma hakkın var. Yine dediğim gibi buradaki seçim sana ait. İstersen cips, istersen çikolata. Tabii ki paketli gıdaların tüketilmesini hiç uygun ve doğru bulmuyoruz.
11: Ama yiyorlar.
10: Ama evet, ne kadar sınırlandırabilirsek tüketim çağında hiç vermeyin demek mümkün değil. Çünkü gerçekçi olmak lazım. O yüzden ne kadar sınırlandırabilirsek bu bizim için de, çocuğun gelişimi için de daha sağlıklı. Dediğim gibi hiçbir noktada kesinlikle hayır diyemeyebiliriz. Çünkü bu yaşanırken burada anlatıyoruz. Teorikte çok kolay ama pratikte uygulaması zor şeyler gerçekten. Ebeveynlerime çok hak veriyorum. Hocam bizim de çok zorlandığımız zamanlar oluyor diyorlar çünkü. Ama dediğim gibi burada çocukla konuşup gerekiyorsa kendini yerlere mi atıyor? Kendinden mi geçiyor? Anne ben bunu da alacağım, bunu da yapacağım, bana bunu al diye. Orada sizin tepkinizi bozmamanız gerekiyor. Çünkü bozduğunuz anda orada çocuğun mekanizması şu devreye giriyor. Ben ne yaparsam yapayım, ne kadar ağlarsam ağlayayım annem bana bunu alacak. Daha çok ağlarsam daha çok alacak. Bu devreye giriyor. O yüzden oradaki tepkinizi ve sınırınızı bozmadan, sınırı koruyarak ama çocuğun duygusunu da anlayarak. Anlayabiliyorum, şu anda bunu almak istiyorsun ama bugün bunu alamayacağız. Gerçekten üzgünüm bunu hissettiğin için, ben senin yanındayım. İstersen buradan çıktıktan sonra seninle arabada en sevdiğin şarkıyı dinleyebiliriz. Aslında orada çocuğun yönünü değiştirerek ve krizi biraz daha yumuşatarak, ben senin yanındayım ama bugün bu olmayacak diyerek çocuğun algısını daha farklı bir yöne
11: çok iyiymiş geçiyoruz. Çünkü ben bazen markette şununla karşılaşıyorum. Çocuk ağlıyor, yerlere yatıyor. O alışverişine devam ediyor, annesi ya da babası, işte kimse yanındaki. Alışverişine devam ediyor, yok sayıyor çocuğu. Bence bu da yanlış bir şey.
10: O çok yanlış bir davranış.
11: Bu sefer etraftakiler de diyor ki ya baksana çocuğu ağlıyor, bakmıyor. Ya da mesela böyle düşüneceklerini düşünüp anne diyor ki ya işte rezil olacağım, hemen alayım da çocuğu gideyim falan oluyor. Alışverişini yarıda bırakıyor.
10: İki uçta çok yanlış bir davranış. Burada çocuk zaten bir talepte bulunurken kendinin görülmesini ve o hazzının tatmin olmasını, o duygusunun tatmin olmasını istiyor. Orada olmadığında zaten bir yalnızlık hissedecek. Zaten orada bir anne bana bunu neden almıyorsun diye bir sorgulamaya girecek. Belki değersizleştirmeye girecek. Orada çocuklarının yanında olduklarını hissettirmeleri gerekiyor ebeveynler. Ha, tabii ki orada çocuğum ağlıyor üzülmesin diye bunu almak hiç doğru bir davranış değil. Burada anne ve baba, ebeveyn otoritesi çok sarsılır. Ciddi noktalarda zarar görür. O yüzden çocuğunun yanında olarak o ortamdan mümkün olduğu sürece en kısa şekilde çıkarak o ortamı terk ederek ama çocuklarının duygusal olarak yanlarında olduğunu hissettirmeleri buradaki en önemli nokta.
11: Evet, bazen anne baba arasında da çatışma çıkıyor. Mesela işte anne diyor ki hayır almayacağım, böyle dik duruyor, hayır diyor. İşte çocuğa gayet şey yapıyor. Sonra babası diyor ki ya tamam alalım, ne olacak sanki diyor. Atıyor sepete.
10: Evet.
11: Bu durumda ne yapacaklar?
10: Bu da çok karşılaştığımız bir durum. Anne babanın da aşağı yukarı aynı çizgide ilerlemesi gerekir. Çünkü bu sefer çocuk der ki ben bu talebimi kesin annem karşılamaz, babam karşılar. O yüzden ben babama gideyim der. Ya da bu talebim babam kesinlikle izin vermez, anneme gideyim der. O çocuk gerçekten nasıl...
11: O kadar akıllılar ki.
10: Evet, çok akıllılar. Ve neyi nasıl istediğini, elde edebileceğini de çok güzel biliyor.
11: Evet. O yüzden anne baba vermiyorsa dede ya da sonra gidiyorlar.
10: Evet, en zayıf ve halledebileceğini düşündüğü noktaya, cezbedebileceğini düşündüğü noktaya ilerliyor. En zayıf halkaya. Burada şöyle yapabilirler. Anne babanın aynı çizgi üzerinde ilerlemesi gerekir ve aşağı yukarı kararlarında da aynı tutarlılıkta olmalarını bekleriz biz. Çünkü bu sefer çocukta bir denge, iyi polis kötü polis dengesi şaşıyor. Yani ya anne sen kötüsün, benim istediğimi almıyorsun diye etiketlemeye başlıyor. Ya da baba sen benim hiçbir dediğimi yapmıyorsun diye etiketlemeye başlıyor. Ve zihninde bunu kodladığı zaman da bu ister istemez çok olumlu ve doğru bir yöne gitmiyor. O yüzden biz genelde anne babalara kurallarınızı birlikte koyun ve hayır diyeceğiniz konularda ikiniz de dirayetli olun olduğunu söyleriz. Çünkü gerçekten şey vardır ya, bir Instagram'da görmüşsünüzdür belki. Ördek bir annesine gidiyor, bir babasına gidiyor. Evet. Bir annesine gidiyor, bir babasına gidiyor. Annene sor, babana sor. Ya öyle oluyor gerçekten çocuklar. Bir anneye, bir babaya izin, hangisinden izni koparabilirim diye bakıyorlar. İkisinin de ortak kararlı olması ve iki ebeveynin de birbirini ezmemesi gerekir. Çünkü orada birbirlerinin otoritesi yıkıldığı ve zedelendiği noktada çok sağlıklı bir yere ulaşmaz yani.
11: Evet. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Tamam, sınır koyuyoruz ama bu sefer ebeveynler şunu da hissediyor. Diyor ki işte ben yaşamadım, eksiktim ben. Çocuğum her şeyi görsün diyor. İşte mahrum ok, ben kaldım, o mahrum kalmasın diyor. Şimdi bu mantıkla ilerlediğimizde, bu iyi niyetli dediğimiz mantıkla ilerlediğimizde çocukta nasıl bir pedagojik hasara yol açıyoruz?
10: Burada şöyle, ebeveynler tabii ki herkes kendi çocukluğundan bir parça getirir. Kendi anneliğinde, kendi babalığında, kendi ebeveynliğinde. Bu parçaları biz şunu ayırt etmemiz lazım. Bu bizim kendi parçamız mı? Bu bizim çocuğumuzla olan parçamız mı? Oradaki kendimizle ilgili olan noktaları kendimiz yetişkin terapistleriyle halletmemiz gerekir. Çünkü kendi çocukluğundan getirdiğin zincirler, kendi çocukluğundan getirdiğin şemalar senin ebeveynliğini çok etkiler. Bu noktada yanlış kararlar alma olasılığın çok artar. Ya ben aynı annem gibi oldum, aynı babam gibi oldum tabirlerini çok duymaya başlarız. Belki rahatsızlık duyduğu noktaların hepsini tek tek yapmaya başlıyor olur.
11: Neyi görüyorsak onu uyguluyoruz.
10: Evet. O zinciri eğer mutlu değilsek kırmanın bir yolunu da bulmalı yetişkinler ve ebeveynler diyorum. Burada da sizin çocukluğunuzla çocuğunuzun çocukluğu başka. Burada ayırt etmeleri gerekir. Siz bunu yaşayamamış olabilirsiniz ve bunu sizin kendi çocuk parçanızla halletmeniz gerekir. Burada kendi çocuğunuz varken bu onun çocukluğu ve onun şartlarıyla değerlendirmeniz lazım. Sizin zamanınızda belki bu kadar seçenek yoktu, belki bu kadar olanak yoktu, bu kadar imkan, bu kadar teknoloji yoktu bir kere. Bunu kıyaslamak doğru bile değil ve eşit değil. Adaletli olmaz yani. Ama annelerin ve babaların genelde çok en fazla yaptığı hatalardan birisi bu. Ben yaşayamadım, çocuğum yaşasın. Burada da dediğim gibi yine sınır ve hangi noktada olduğu çok önemli. Yani sağlıklı bir noktadaysa, yani ben yaşayamadım ama çocuğum İngilizce derslerine gitsin, oyun evlerine gitsin, en iyi kreşlere göndereyim gibi gibi bir noktadaysa, çocuğun gelişimini destekleyecek bir noktadaysa bu sağlıklı ve çok sıkıntılı bir noktada değildir. Ama benim küçükken iPhone'um yoktu. Benim küçükken bu şunum yoktu. Bu arabam yoktu. Çocuğuma en büyük hediyeyi ben alacağım. Çocuğuma en iyi ortamı ben sunacağım gibi bir noktadaysa burası çok da sağlıklı değil. Bu sefer çocuk sabretmeyi öğrenemeyecek. Bu sefer çocuk beklemeyi ve talep etmeyi bile öğrenmeyecek. Çünkü anne babası her zaten şey hazır bir ortam sunmuş olacak.
11: Kesinlikle. Peki burada çocuğun işte şükür ve teşekkür duygusunu yok ediyor muyuz?
10: Tabii ki ediyoruz. Şöyle düşünün. İlk başta bir yetişkin arabası yoksa önce bir bisikletim olsun, bir taşıtım olsun diye başlar. Sonrasında bir arabam olsun diye başlar. Sonrasında bir daha büyük bir arabam olsun. Sonrasında bir uçağım olsun. Sonrasında bir helikopterim olsun. Ve bu bir yerden sonra biter. Ve artık onun bir hedefi de kalmaz. Bir teşekkürü, bir mutlu olacağı bir nesne, madde de kalmaz. Aynı çocukta da aynı bu. Küçük bir Legom olsun, daha büyük bir Legom olsun, büyük bir oyun evim olsun ve kocaman bir oyun odam olsun. Bir yerden sonra bunlar artık tatmin etmeye başlamayacak çocuğu. Ve hep daha fazlası ve tüketici toplumunun şu anda yaşadığı en büyük krize girecek. Yani kötü bir döngüde sürekli dönerek en yukarıdaki hedefe ulaşmaya çalışarak ve daha doyumsuz ve teşekkürü bilmeden ilerlemiş olacak.
11: Evet. Şimdi marketlere gidiyoruz dedik. İşte oyuncak mağazalarına gidiyoruz veya reklamlarda işte çocukları cezbedecek çok fazla ürün var. Bir ebeveyn çocuğunun bu isteklerine kendini suçlamadan, sorumlu hissetmeden hayır diyebilir mi? Nasıl demelidir?
10: Burada en önemli şey üsluptur. Çünkü hayır, burada hayır sana bunu almayacağız gibi bir üslup çocuğu zedeler. Çocuğun özgüvenini kırar. Çocuğun belki ifade etme becerisini çok pardon geri plana alır. Bu noktada en önemli şey dediğimiz gibi üslup. Ve tabii ki anne babalar hayır diyecek. Siz hayır dediğiniz için kötü bir anne baba olmuyorsunuz. Aslında çocuklar nerede durması gerektiğini sizin hayır ve evetlerinizle öğrenir. Sizin koyduğunuz sınırlarla öğrenir. Ve o sınırlar sizin sağlıklı iletişiminizin temelini oluşturur. O yüzden anne babalar bazen hayır derken korkuyor, çekiniyor, üzülüyor. İster istemez çocuklarının bir şeyden geri kalmasını istemiyor. Çok içten ve sevgi dolu bir yerden söylüyorlar bunu da. Çok anlayabiliyorum. Ama burada çocuğunuza hayır dediğinizde siz kötü bir anne baba olmuyorsunuz. Sınır koymuş ve onun geleceğinde iyi bir birey, iyi bir yetişkin olmasını destekler bir noktadan yaklaşıyorsunuz aslında.
11: Evet. Bir de şey var. Ne diyeceğimi unuttum. Diğer soruma geçip tabii aklıma ki gelince onu söyleyeceğim. Şimdi çocuğu çok kısıtlarsak ileride aç gözlü olur, işte her şeyi ister, her şeye saldırır gibi bir ifade var yani. Bu bir duyuyoruz etrafımızdan. Bu doğru mudur? Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?
10: Yani çok kısıtlamaktan bir kastımız ne? İki, ben zaten bu tüketim çağında çok kısıtlanabilen bir çocuk yani olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
11: Evet, mümkün değil çok.
10: Evet, çok mümkün değil bu. Tabii ki belli başlı dönemlerde yaşanan bazı problemler ve bazı noktalar ilerleyen hayattaki onun yetişkinlikteki davranışlarını, huylarını, karakterini ve mizacını etkiler. Ama bu şu demek değil. Çocukken bunu yaşadıysan kesinlikle yetişkinlikte bu olacak. Bu aslında sizin psikolojik sağlamlığınızla ilgili, bu sizin tolerasyonunuzla ilgili, bu sizin ileride bunu nasıl bir mekanizmayla yerleştirdiğinizle ilgili. Yani bu çok değişken bir şey aslında. Ha, tabii ki böyle olan yetişkinler ve bireyler ve çocuklar var mıdır? İlla ki vardır. Ama şu da karşısında çok vardır eminim ki. Ben bunları görmedim ama şu anda çok da önemli bir yerde değil bu benim için diyen ve yetişkinliğinde çok daha mizacı, daha psikolojik sağlamlığı güçlü bir birey yetişmiştir. Bu da vardır yani karşılaştığımız bir, evet, nokta.
11: Peki şey demiştiniz, markete gitmeden önce istek ve ihtiyaç listesi yapın. Çocuğa bunu tam olarak nasıl anlatmalıyız? Onun nasıl bir duyguya hazırlamalıyız markete gittiğimizde?
10: Şöyle, gittiğinizde değil, bir kere gitmeden önce olacak bu. Bu ya, evde, evde çocukla birlikte bir masanın başında, bir koltukta, bir yerde ikinizin baş başa kaldığı bir anda göz teması kurarak ve çocuğun yaşına göre, gereksinimlerine göre bir konuşmayla bu bizim isteklerimiz ve bunlar bizim ihtiyaçlarımız. İhtiyaçlarımız da bir evin ihtiyacı. Kahvaltı yapmamız için gereken maddeler, gereken açık yiyecekler. Aynen, açık açık anlatacağız. Benim isteklerim neler? Şu anda bir yetişkin olarak belki bir şampuan, belki güzel bir koku, belki güzel bir kolonya. Bunlar da benim çok lazım olmayan ama istediğim şeyler. Bak, benim iki tane isteğim var. İstersen sen de iki tane isteğini yazabilirsin ve bunu birlikte karar verebiliriz. Burada tabii ki her şeyi çocuğa bırakmadan annenin kendi kontrolünde de ilerlemesi gerekiyor. Çünkü çocuğa bıraktığında orada dünya kadar bir istek listesi karşınıza gelebilir.
11: Yine orada da sınır koyuyoruz. Tabii ki. İkide.
10: Sınır hayatımız her yerinde Merve Hanım. Çocukla yaşıyorsak ve çocukla çalışıyorsak sınır bizim hayatımızın her noktasında. Yetişkinlerde bile bu böyle. Sizin de kendi sınırlarınız var, benim de kendi sınırlarım var. Eğer çocukla aynı ortamdaysak ve birlikte yaşıyorsak, bir çemberin ortasında çocuk varsa çemberde bile bir sınır vardır. Her etrafında, her çemberin sonunda ve bitişinde, başlangıcında sınırlar var. Ve bu noktalarda sınırlar çok önemli bizim için. Çünkü çocuk dediğim gibi her zaman bir sınır arayışındadır. Ve o sınırları ezmeyi de çok sever. Ama orada biz sınırları kalınlaştıracağız. Ne kadar çocuk onu deşmeye çalışsa da biz o noktada ebeveyn olarak dur diyeceğiz.
11: Evet, şimdi çok güzel bir soru soracağım size. Bu tüketim çağında bekleme becerisini veya sabrı çocuklara nasıl kazandırabiliriz?
10: Şöyle yapabiliriz. Ben çok severim bu uygulamayı ve bütün ebeveynlerime de öneririm. Bir kumbara, bir teşvik. Yani çocuğunuz evde size yardım ediyor, yardım etmesini istiyor olabilirsiniz. Hadi bu sehpayı silersen sana bir 5 TL. Hadi oyuncaklarını toparlarsan 15 TL.
11: Küçük küçük.
10: Evet, küçük küçük meblağlarla o çocuğun kumbarasını doldurarak, bak bu kumbaram dolduğunda Oyuncak günümüz var ya, ayın 15'inde seninle birlikte oyuncakçıya gidip orada istediğin bir oyuncağı alabiliriz. Bu kumbarayı doldurmak için ben de sana küçük küçük yardımlarda bulunurum. Ve biz işbirliği içerisinde bu çocuğu beklemeyi, hazzı ertelemeyi öğretebiliriz. Yani küçükken bir harçlık verilirdi. Bunu bazıları birazcık bekler, ondan sonrasında harcar. Birazı hiç beklemeden hemen harcar. Bazıları da hepsini biriktirir ve sonrasında bir şey alırdı. Aslında da burada yine bu sosyal çağda çocukları kumbarayla küçük küçük işbirliği içerisinde beklemeye teşvik etmek amaçlı. Ben bunu yapılmasını çok doğru buluyorum ve ebeveynlerimin hepsine de öneriyorum. Ya küçük bir kumbara ayarlayıp birlikte veya borç da alabilirler. Anne babalarından ufak bir borç. Anne, ben bu kadar biriktirdim ve istediğim oyuncak bu kadar. Bu oyuncak günümde bana biraz borç verir misin? Veya üzerine sen tamamlar mısın? Gibi hem talep etmeyi öğrenir. Hem maddi anlamda kendini gerçekten bir şeyleri başarıp onu kendi elde etmeyi öğrenir. Aynı zamanda da bir şeye kendi tek başına sahip olmayı öğrenir. Birinin desteği olmadan veya kendi başararak, kendi ayakları üzerinde durarak özgüveni de çok geliştiren bir uygulamadır. Ben çok beğenirim kumbara uygulamasını.
11: Evet, yayından önce de Ahmet Bey'in bir tavsiyesi vardı. Kitap okuyan çocuklarına küçük küçük, işte bir sayfa okuduysa 1 TL gibi, evet, meblağlar veriyormuş. Evet. Onu da çok güzel bulmuştum.
10: Evet, çok çok verimli olur. Yani çünkü bir yerden sonra İnsan mekanizması aynı rutinde sıkılabiliyor, düşebiliyor, modu düşebiliyor veya yükselebiliyor. Aynı kalp ritmi gibi diyebiliriz. Bu noktada bazen teşviğe ihtiyaç duyabiliyorlar. Yaşı biraz daha büyük, okul çağında olan çocuklarınıza da okuma yazmayı daha ilerletmesi ve kitap okuma alışkanlığını kazanmaları için gerçekten her sayfa için bir meblağ belirleyip veya her kitap başına bunları o şekilde teşvik edebilirsiniz.
11: Evet,
10: Ahmet Bey'in de uyguladığı uygulama çok güzeldi.
11: Kesinlikle, yani bu çağda zaten kitap okuyan, şimdi tabletten kitap okuyorum diyor ama orada bir mesaj bildirimi geliyor ya da Instagram'dan bir bildirim geliyor, oraya giriyorlar. Yani biraz telefondan değil de şu kağıda dokunmak gerçekten tabii çok ki faydalı
10: diyoruz oluyor. Diyoruz ya, neden dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bu kadar arttı günümüzde? Bu yüzden diyebiliriz.
11: Ya bizde
10: bu da
11: oluyor,
10: ufak bir noktası.
11: Çocuklarda nasıl olmasın değil mi? Çünkü ben bakıyorum, işte bir şey göndereceğim. İşte mesaj göndermem gerekiyor. Mesaj gönderiyorum, oradan Instagram'da buluyorum.
10: Ben ne
11: yapacaktım? Bir saat geçmiş. Ben ne yapacaktım? Ben ne yaptım, ne yapacaktım gibi oluyor.
10: Çok fazla uyaran var bu çağda. Yani hem çocuklar için hem yetişkinler için. Bir de biz onları daha da fazla körüklemeyelim, sınırlarımızı koruyalım. Çocukların doyumsuzluk ve tüketim çağında daha sabırlı bir bireyler olmasını sağlayalım.
11: Evet, inşallah öyle sağlarız. İnşallah. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi küçük ufak tiyolar verdik, evet, ama bu akşam ebeveynler bu yayını dinlediler, akşam gittiler. Çocukları için bu doyumsuzluk virüsünü yenmeleri için özellikle ilk adım olarak ne yapmalılar? Bunu da söylemenizi hem de şöyle bir programı toparlamanızı istiyorum.
10: Şöyle, aslında bahsettik küçük küçük. Ben en çok istek ve ihtiyaç listesini çok uygulanmasını daha kolay ve keyifli bulurum. Aynı zamanda da içinde ufak ufak pazarlıklar olur. Ya anne, bu aslında bir istek değil, ihtiyaç gibi. Orada çocuklar yine sınırlarını denerler ve zorlarlar. Kesinlikle bir kumbara. Çocukların kendine kumbara yapmaları ve bunu ailecek yapmaları güzel bir etkinlik olur aynı zamanda. Ve çocuğun içinde ona destek olan bir ebeveyn ve onun gelişimine katkı sağlayacak bir noktaya gelir. Kumbara yapabilirler bugün akşam evde hep birlikte. O kumbarayı çocuk istediği gibi değerlendirebilir. Sonrasında dediğim gibi istek ve ihtiyaç listesi ve ayrıca ben şunu da öneriyorum. Çocuklarınızın çok fazla oyuncakları ve kitapları var. Bunları herkesten, danışanlarımdan, etrafımdaki sosyal hayattaki arkadaşlarımdan, çocuklarından biliyorum. Bunları birlikte seçip ayıklayabilirler. Ve bunları birlikte seçip ayıkladıklarında belki ihtiyacı olan bir aileye hediye ettiklerinde çocuğun orada hediye kavramı da gelişir. Orada yardımlaşma duygusu gelişir. Aynı zamanda da kendi oyuncaklarını seçip azalttığı için dikkatini vereceği daha çok ürün olur ve daha üretkenliği artmaya başlar. Yani çok fazla oyuncak demek aslında çok da kaliteli ve harika üretken bir çocuk inşa edeceğiz demek anlamına gelmiyor. Eski çağda yaşayan insanları biliyorsunuz. Bir tane kendi yaptıkları veya babalarının onlara yaptığı ufak bir ahşap arabayı senelerce aynı oyuncakla oynuyorlar veya aynı oyuncakla hayatlarına devam ediyorlar ve çok değerli oluyor bu onlar için ve üretkenliklerini çok destekliyor.
11: Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel ederim. Bir yayındı. Umarım dinleyen ve izleyenlerim için de faydalı olmuştur. Çok teşekkürler. Ederim. Sağ olun. Psikoloji Saati programının bu hafta sonuna geldik. Çocuk gelişimi uzmanı Zeynep Büyükperdah bizlerle birlikteydi. Doyumsuz çocuklar ve tüketim çağı konusunda konuştuk. Çok değerli bilgiler edindik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 83,41 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalar Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın Asya tarafında ekonomik verilerden alınan sinyaller ve yarı iletken sektöründeki değerleme endişelerinin yeni haftaya taşınmasıyla karışık seyrediyor. Tüketici fiyat endeksi Temmuz'da aylık bazda %1,78 olurken yıllık bazda %31,75'e geriledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bugüne kadar 1367 kadın kooperatifinin hayata geçirilmesine destek olduk. Bu kapsamda eğitim, danışmanlık ve rehberlikle beraber markalaşma süreci ve online süreçlerinde bu platformlarla beraber özellikle bu ürünlerin satışı noktasında da katkı sağlıyoruz dedi. Türkiye 2-9 Ağustos tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'na ilk kez yarışmacı olarak katılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı devreye alacağı incelemeye hazırlık dosyası uygulamasıyla hem elektronik inceleme altyapısını güçlendirecek hem de mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanıyacak. İstanbul'da Temmuz'da bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %103,57 ile sivri biber olurken en fazla düşüş %39,57 ile kirazda görüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi kapsamında Ankara'da bugüne kadar 7.726 genç faizsiz evlilik kredisi desteğinden faydalandı. Türkiye ile Bulgaristan arasında varılan mutabakat kapsamındaki Kırıklareli'ndeki Dereköy gümrük kapısı, 1 Ağustos'tan itibaren 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarının geçişine açıldı. Yeni uygulamayla sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılması ve ihracatın daha hızlı yapılması hedefleniyor. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Ekonomide bugün dolar 47,54, euro 54,87, gram altın 6122, çeyrek altın 10.031 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
3: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla, Özvatan, Pınarbaşı, Bünyan, Sarız 32, Develi, Felahiye, İncesu ve Tomarsa 33, Sarıoğlan ve Yahyalı 34, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 30, Nevşehir 31, Kırşehir ve Niğde 34, Sivas 35 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 31, Ankara ve İzmir 33 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın menzile varmak üzereyiz sözleriyle işaret ettiği süreçte AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa düzenlemesine ilişkin muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun aresiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur

0: ardından yaptığı açıklamada zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'na yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanının 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, TENMAK Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye katkısız kalmıyor. İlk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz. YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık Evler'de kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanına yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. Burada konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bugün hizmete aldığımız Volvo FH500 çekici tırımız, belediyemizin ağır hizmet kapasitesine önemli katkı sağlayacaktır dedi. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıoğlan ve Sarız ilçe başkanlarına görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçe başkanı Doğan Bolat, Sarıoğlan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri dahil 15 ilde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcani ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli yakalanırken 93'ü tutuklandı, 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Kayseri OSB'de bir tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçi elini iplik makinesine kaptırması sonucu parmağı koptu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi ilk haftasında Van Spor FK ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlayacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
0: Aydınlık Evler'de kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanına yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. Burada konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bugün hizmete aldığımız Volvo FH500 çekici tırımız, belediyemizin ağır hizmet kapasitesine önemli katkı sağlayacaktır dedi. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıoğlan ve Sarız ilçe başkanlarına görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçe başkanı Doğan Bolat, Sarıoğlan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri dahil 15 ilde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcani ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli yakalanırken 93'ü tutuklandı, 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Kayseri OSB'de bir tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçi elini iplik makinesine kaptırması sonucu parmağı koptu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi ilk haftasında Van Spor FK ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlayacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.

0: ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
1: böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın menzile varmak üzereyiz sözleriyle işaret ettiği süreçte AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa düzenlemesine ilişkin muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun aresiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alınması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi ekosistemine katılım çağrısına ilişkin başvuru değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'na yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanının 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, TENMAK Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye katkısız kalmıyor, ilk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz. YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek A Milli Futbol takımının Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı statlar belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak Türkiye-Belçika mücadelesi Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin karşılaşmalarını oynadığı stat, Ay Yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te de İzlanda'yı 3-1 yendiği müsabakalara ev sahipliği yapmıştı. Milliler gruptaki son maçını 16 Kasım Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te oynayacak. Milli motosikletçi Bahattin Sofoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda podyuma çıkacak, Super Sport 300, Super Sport ve Superbike olmak üzere 3 kategoride podyuma çıkan ilk Türk sporcu olmak istediğini söyledi. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avustralya temsilcisi Sturm Graz'ı elemesi halinde playoff turundaki rakibi belli oldu. Trabzonspor, Avustralya'da 23 Temmuz'da başlayan yurtdışı kampını tamamladı. Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 20. geleneksel Gökbel Yaylası yağlı güreşlerinin baş pehlivanı Enes Doğan oldu. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Bora Bahçetepe, Rams Park'ın kapasitesini UEFA'nın izin verdiği sınırlar içinde arttırmayı planladıklarını söyledi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Son kez öp ve beni öldür.
1: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
2: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
3: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1992'ye gideceğiz.

0: sakın ha aman, manava gidip de armutları tek tek elleme.
1: Adamın kafası bir atarsa bayramlık ağzını bir açarsa
0: sana neler der biliyor musun? Mahalle duyar, rezil olursun. A'de bakayım.
1: A.
0: Bir de Y'de.
1: Y.
0: Şimdi bir de I.
1: I.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.

az etmek. Uzundan yanmıyor hakim bey, kısa yoldan anlatmak gerek. Hayvan sevgisi tabii ki lazım ama her şey karşılıklı. Ben seni seveyim, sen beni, sanki bozulmasın ağzımızın tadı. Armudun iyisini zaten o yer.

0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.
0: Bütün mahalle.
1: Hayır.
0: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.

1 Ocak 1992. Araçlarda sürücünün ve ön koltukta oturan yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu yürürlüğe girdi. 25 Ocak 1992. Tele10 yayın hayatına başladı. 1 Şubat 1992. Şırnak'ın Görmeç köyüne düşen çığda, köyde yerleşik bir taburdaki askerlerden ve köylülerden 97 kişi hayatını kaybetti.

6 Şubat 1992. İstanbul DGM Başsavcısı Yaşar Günaydın silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 28 Şubat 1992. TRT İNT ve TRT Türk Avrasya adıyla küresel yayına başladı. 1 Mart 1992. İstanbul Kule dibindeki Neve Shalom Sinagoguna bombalı saldırıda bulunuldu. 1 Mart 1992. Show TV yayın hayatına başladı.

3 Mart 1992. Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki taş kömür maden ocağında meydana gelen Girizu patlamaları nedeniyle 263 madenci hayatını kaybetti. 13 Mart 1992. Erzincan'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonucu 653 kişi hayatını kaybederken 4000 kişi de yaralandı. 14 Nisan 1992. Özel Kuvvetler Komutanlığı kuruldu.

15 Mayıs 1992. Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Taşdelen Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 28 asker hayatını kaybetti. 16 Mayıs 1992. Tarihi Galata Köprüsü yandı ve kullanılamaz hale geldi. 26 Mayıs 1992. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

17 Haziran 1992. Haliç'te yapılan Yeni Galata Köprüsü yapılan törenle hizmete açıldı. 18 Haziran 1992. 12 Eylül askeri yönetimince kapatılan siyasi partilerin tekrar açılmasına olanak tanıyan yasa Büyük Meclis'te kabul edildi. 26 Haziran 1992. Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Yolaç köyüne PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 10 köylü hayatını kaybetti.

29 Temmuz 1992. Kıbrıs Harekatı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanı ve eski CHP milletvekili olan emekli Or Amiral Kemal Kayacan, İstanbul'da dev sol militanları tarafından öldürüldü. 10 Ağustos 1992. Kars'a bağlı Ardahan ve Iğdır il yapıldı. Böylelikle il sayısı 76'ya yükseldi. 18-22 Ağustos 1992. Şırnak'ta devlet kurumlarına büyük bir silahlı saldırı başlatan PKK militanlarıyla kolluk kuvvetleri arasında 4 gün süren çatışma yaşandı. Çatışmalarda 85 PKK militanı öldürüldü, 253 militan tutuklandı, 22 sivil ise hayatını kaybetti.

30 Ağustos 1992. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Alan Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 17 asker hayatını kaybetti. 9 Eylül 1992. CHP tekrar açıldı. SHP'den ayrılan Denizli Milletvekili Deniz Baykal genel başkanlığa seçildi. 12 Eylül 1992. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 22 asker hayatını kaybetti.

2 Ekim 1992. 250 bin TL'lik banknotlar tedavüle çıkarıldı. 4 Ekim 1992. Kanal 6 yayın hayatına başladı. 12 Ekim 1992. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı büyük bir sınır ötesi operasyonu başlattı. 20 Ekim 1992. Bingöl'ün Solhan ilçesi Hazarşah köyü yakınlarında bir otobüsü durduran PKK militanları 19 yolcuyu kurşuna dizerek öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.

4 Kasım 1992. 5000 TL'lik madeni paralar tedavüle çıktı. 8 Aralık 1992. Hükümetin Somali ve Bosna Hersek'te Umut Operasyonu adı altında görev yapacak olan Birleşmiş Milletler emrindeki güvenlik kuvvetlerine asker verme önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 26 Aralık 1992. Ankara-İstanbul arasında çalışacak olan elektrikli tren hizmete girdi. 28 Aralık 1992. Greenpeace Türkiye ofisi kuruldu ve faaliyetler başladı.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Dijital Manşet.
2: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamı kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
1: Dijital Manşet.
3: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Aydınlık evlerde kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanına yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi hizmet kalitesini artırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. Burada konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bugün hizmete aldığımız Volvo FH500 çekici tırımız belediyemizin ağır hizmet kapasitesine önemli katkı sağlayacaktır dedi. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıoğlan ve Sarız ilçe başkanlarına görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçe başkanı Doğan Bolat, Sarıoğlan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri dahil 15 ilde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcani ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli yakalanırken 93'ü tutuklandı, 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Kayseri OSB'de bir tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçi elini iplik makinesine kaptırması sonucu parmağı koptu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi ilk haftasında Van Spor FK ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlayacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın menzile varmak üzereyiz sözleriyle işaret ettiği süreçte AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa düzenlemesine ilişkin muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun aresiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alınması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi ekosistemine katılım çağrısına ilişkin başvuru değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK araştırma burs programına yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanının 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, TENMAK araştırma burs programına gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye katkısız kalmıyor, ilk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz. YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
0: Yayın tekrarı.
3: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumu.

0: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayseri Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz. Bugün çok güzel bir gün. Böyle sabahleyin kalktığımızda hafif bir böyle kış mı geliyor acaba, kar mı geliyor acaba diye kokuları burnumuzda hepimizin hissettiğini tahmin edebiliyorum. Ama gün içerisinde gerçekten yine güneş açtı. Sonbahar mı olayım, kış mı olayım karar veremeyen bir havayla birlikte böyle baharları getirecek çok güzel bir konukla birlikte harika bir programa merhaba diyeceğiz. Sevgili Nilüfer Bıçakçıoğlu bizlerle efendim. Kendisi işletme mühendisi. Aynı zamanda Tohumluk Vakfı Kayseri İl Sorumlusu. Daha da söyleyeceğim çok şey var da program içerisinde onu kendisini kendi ağzından dinleyin istiyorum. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: İyidir. Sizi tanımadan böyle tanıyor gibi hissetmeye başladım.
1: Ne kadar
0: çünkü
1: güzel.
0: Çünkü Mustafa hocamız o kadar stylishle bahsetti ki sizden.
1: Sağ olsun.
0: Kendisi gelsin, sadece kendisini anlatsın yeter. Bu ne kadar güzel bir intibadır. Ne kadar güzel bir anlatma şeklidir. Gerçekten çok etkilendim. Sizden duyacaklarımı nasıl diyeyim heyecanla bekliyorum.
1: O inşallah sizi yanıltmam.
0: Asla öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Önden birkaç tane detay verdi. Bizi orada zaten acayip eline aldı. Çok merak ediyorum. O zaman sorumu soruyorum. Nilüfer Bıçakçıoğlu kimdir efendim? Hadi bir yakından tanıyalım.
1: Tanıyalım bakalım. Nilüfer Bıçakçıoğlu aslında Gürsoy. Trabzon'da doğdum.
0: Öyle mi?
1: Ailem Trabzonlu. 2 yaşındayken İstanbul'a yerleştik. İlkokulu ve ortaokulu orada bitirdim. Sonra bir Bursa'ya gittik. 3 yıl orada kaldık. Ben tekrar İstanbul'a döndüm. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden işletme mühendisliğinden mezunum. MBA'imi de yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yaptım. O aralar eşimle tanışmıştım. Eşim bir Kayserili. Evlendik ve Kayseri'ye geldik.
0: Üniversite dolayısıyla evet. Buldunuz birbirinizi.
1: Evet. 36 yıldır da Kayseri'deyim.
0: Maşallah.
1: Hava İkmal Bakım Merkezi'nde uzun yıllar çalıştım. Uçak bakım, hatta uçak yapım konularında çalıştım. Proje yönetiminde çalıştım. Sistem mühendisliği yaptım. Son olarak da kontrat müdürlüğünden emekli oldum. Yaklaşık 10 yıldır emekliyim. 7 yıldır Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi'nde çalışıyorum. Orada da başkan yardımcısıyım. 2 yıldır da Tohumluk Vakfı'nın Kayseri İl Sorumluluğunu yürütüyorum. Aynı zamanda klik üyesiyim.
0: Maşallah size. Yani bir nefeste aslında çalışma hayatınızın bir özetini böyle bir sürü alt madde var aslında. Artık onlara girersek çıkamayacağımızı öngördüğünüz için çok, girmediğinizi düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Yani sizin gibi donanımlı insanlar hep böyle ekran önünde ya da bu bilgileri aktarmak üzere güzel topluluklarda hep olmalı. Siz de öyle yapmışsınız zaten.
1: Tabii ben şimdi devlette çalıştıktan sonra yine bir devlete hizmet ettiğimi düşünüyorum. Yani sivil toplum böyle bir şey.
0: Çok çok kıymetli.
1: Elimden geldiği
0: gönüllülük
1: kadar.
0: Gönüllülük esas olan
1: tabii ki.
0: Sistemler.
1: Tabii ki.
0: Siz de bunun içerisine harika bir şekilde girmişsiniz. Aslında işletme mühendisliği ile alakalı zaten hangi birimde çalıştığınıza dair bilgi verdiniz. Ben çok merak ediyorum. Böyle yarınki konuğun kim diye arkadaşlarımızla sohbet ettiğimizde Tohumluk Vakfı Kayseri İl Sorumlusu donanımlı bir hanımefendi gelecek diye ifade ettim. Tohumluk Vakfı da neymiş diye sordular. Çok merak ettiler. Tohumluk, isim hikayesi vesaire. Bununla alakalı biraz bilgi verir misiniz? Çok da güzel derginizi de getirmişsiniz.
1: Evet, Tohumluk Vakfı yaklaşık 5 yıllık çok genç bir vakıf. Herkes şey soruyor, tohumla mı ilgili çalışıyorsunuz?
0: Evet, öyle bir
1: evet,
0: duygu ama isimden ötürü çağrıştırıyor.
1: İnsanın da tohumun da atasıyla ilgili olarak çalışıyoruz.
0: Vav, wow, çok derin evet. Bir anlamı varmış evet. Ama.
1: Tohumluk, sosyal yardımlaşma, eğitim, kültür ve sanat vakfı.
0: Daha da ne olsun zaten değil mi bir sosyal sorumluluk projesi?
1: Şöyle, projesinde. Evet... Tamamen kırsalda çalışmayı öngören bir vakıf. Yani kırsal kalkınmayı önemseyen bir vakıf. Fırsat eşitliğini, eğitimi, sürdürülebilir bir yaşamı ve kültürel mirasının da önemini düşünen bir vakıf. Dolayısıyla bir de gönüllülerden, tamamı gönüllülerden oluşan bir vakıf. Sadece bir tane çalışanımız var sekreter olarak. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Denizli'de, Mersin'de şu ana kadar organizasyonlarımızı tamamladık. Kayseri'de, Hatay'da var. İşte Trabzon'da, Diyarbakır'da çalışmalarımız devam ediyor. Tamamı gönüllü olunca gönüllüleri kısıtlamak yanlış oluyor. Onun için de böyle körelsin kapsamı geniş. Zaten hani zaten kırsalda da çalışacağınız için kırsalın da çok değişik ihtiyaçları var zaten. Hı hı. Yani kimisi sosyal yardımlaşmayı seviyor. Bu çocuğun bir montu botu yok dediğinizde koşarak geliyor. Evet. Hepsini birden giydiriyor.
0: Kimisi de kültürel açlığı
1: kimisi
0: gidermek
1: eğitim,
0: istiyor.
1: Evet, eğitim istiyor. Kimisi gidip kültür sanat faaliyeti yapmak istiyor. Dolayısıyla yelpazemiz de geniş. Tarımla da uğraşıyoruz. Tarımla ilgili daha çok Ankara Gıda Tohum Tarım Komitemiz var. Biz komitelerimiz var daha doğrusu. İşte eğitim komitemiz var, spor komitemiz var, sosyal yardımlaşma komitemiz var, kaynak geliştirme komitemiz var. Her biri kendi alanında şehirlerin gönüllülerinin de oluşturduğu bir grup.
0: Aslında çok güzel planlama yapılmış. Sistemli bir şekilde birçok da il saydınız.
1: Evet. Daha çok genç bir vakıf olmasına rağmen.
0: Evet, yani tıkır tıkır işleyen bir sistem aslında. Hani burada gönüllülük esasında doğru isimlere ulaşma noktasında güzel organizasyonlar yapılmış anladığım kadarıyla.
1: Yeter ki hani gönüllü olsun insanlar. Bu çok önemli. Şimdi ben bir şey yapmak istiyorum ama bunu tek başıma yapabilmem mümkün değil. Vakıf bize bunu sağlıyor. Ve çok geniş bir yelpazede de aynı zamanda bir kültür veriyor. Yani benim vakıfla beraber öğrendiğim çok şey var. Tarım komitesine gidip onları dinlediğimde tarımla ilgili bir şey öğreniyorum. Spora geçiyorum. Aa, adım adım varmış, İPK varmış, insanlar koşup bağış yapıyorlarmış, bunu öğreniyorum. Dönüyorum eğitim, eğitim zaten alabildiğine geniş bir alan.
0: Evet.
1: Kültür sanat, bakın Kayseri'de kültürel mirasın korunması ile ilgili çalışmalar yaptık. Dokumacılıkla ilgili sergi açtık. Çocuklara nasıl bir kültürün üzerinde oturduklarını anlattık. Onların çalışmalarını sergiledik. Yine şimdi işte fotoğrafçılık atölyeleri yapacağız. Ve bunları yaparken aslında o gittiğimiz yerleri de tanıtıyoruz. Yani Yahyalı için epey bir tanıtım yaptık aslında.
0: Evet.
1: Sergilerimizde şununla bununla. Vakıf için size başka ne anlat? Tek tek anlatabilirim. Burada yaptığımız ya, faaliyetleri
0: kazan
1: anlatabiliriz.
0: Bir durum var aslında. Hem gittiğiniz ilçenin tanıtımı anlamında, tabii, hem şehrimiz anlamında. Genele baktığınızda Tohumluk Vakfı olarak birçok şehirde doğru isim nedir? Şubeleşme kelimesi derneklerde değil de
1: temsilci. İl sorumluluğu gibi şu anda. Şu anda il sorumluluğu.
0: Birçok ilde sorumluların olduğunu ve derneklerin olduğunu düşünürsek sizin yaptığınız bir proje tüm Türkiye'de yankı buluyor.
1: Evet, bir de şöyle ortak projelerimiz de var zaten. Yani bu komiteler ortak projeler geliştiriyorlar. Mesela çocuklar için dijital tohum çocuklar için zamana atılan tohumlar projemiz var. Bu projede biz yani bunu vakıf geliştirdi ve şu anda bütün il temsilcileri bunu uygulayabilecek
0: amacı
1: durumda.
0: Nedir?
1: Şöyle çevre ve iklim değişikliğine dikkat çekmek. Hı hı. Çocuklarla yapıyoruz bunu. Karbon ve su ayak izi eğitimleri veriyoruz. Çevre ve iklim değişikliği eğitimleri veriyoruz. Tohum topu yapıyoruz. Ya da bizim yaptığımız gibi meşe palamutlarını fidelendirip, fide haline getirip onları dağıtıp onları işte köy okullarına veya gittikleri yerlerde dikmelerini sağlıyoruz.
0: Hocam millet bahçesinde de bir dağıtım yapmış mıydınız?
1: Millet bahçesinde alakalı? Hayır. Millet bahçesinde 23 Nisan'da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte güzel bir Yahyalı'dan düğüm düğüm hikayeler projesi yapmıştık.
0: Yani öyle bir acaba göz aşinalığımı hani bir isminizi duyar gibiyim de.
1: 23 Nisan'da neden çok güzeldi yani o projemiz çok güzeldi ama bir tohum dağıtımı yapmadık.
0: Anladım, yani çok güzel işleriniz var, bunların hepsinin altının çizilip Kayseri'de Tohumluk Vakfı diye bir gerçeği olduğunu bence bilinmesi lazım. Çünkü yaptığınız işler gerçekten öyle azımsanacak işler de değil. Şimdi fotoğrafçılıkla alakalı dün hikayenizde bir şey paylaştınız, ben bunu da merak ediyorum.
1: Şöyle
0: her alanda varsınız, her kulvarda.
1: Şimdi kültür sanata da çok önem veriyoruz. Yani bu fırsat eşitliği diyoruz ya, bizim çocuklarımızın yapabileceği birçok şey var şehirde. Hı hı. Ama köy öyle değil. Hele bu bizim gittiğimiz okullar köy çocuklarının okuduğu yatılı bölge okulları. Aa. Yani Yahyalı'nın merkezinde bir tane yatılı bölge ortaokulu var. Bünyan'ın merkezinde bir tane Bünyan yatılı bölge ortaokulu var. Tomarza'da var. Tomarza'da çalışıyoruz ayrıca biz şimdi. Buralardaki çocukların hafta sonları gidin okulda işte hep her biri bir kenarda bir şey yapıyor. Sanki evdeymiş gibi, yani böyle bir özel okul gibi etüt saatim şimdi, soru çözme saatim şimdi, kitap okuma şimdi, spor, öyle de değiller. Hı hı. Dolayısıyla biz onların o boş vakitlerinde onlara bir takım imkanlar götürüyoruz. Bu bazen eğitim oluyor, bazen kültür sanat oluyor, bazen spor oluyor.
0: Kazanımlar elde etmelerini
1: istiyorsunuz. Tabii ki. Şimdi fotoğrafçılıkta şöyle İlk fotoğraf makinesi nasıl bulunmuş onu anlatacak yarın arkadaşımız ve onun bir örneğini yapacaklar. Kaleidoskop yapacaklar diyorsunuz, şöyle renkli renkli görüntüyle evet. alakalı o da. O arada da Ara Güler'in fotoğraflarını dağıtacağız onlara, çektiği fotoğrafları küçük küçük. Bunları bir hikayeye dönüştürecekler. Yani o fotoğrafa baktıkları zaman ne hissediyorlar onu yazacaklar. Biz bunu yapay zekaya verip yeni bir fotoğraf elde edeceğiz.
0: Harika.
1: Çocukların hem hayal dünyasına katkıda bulunuyoruz. Hem fotoğrafçılık, işte Ara Güler'i öğreniyorlar. Hem yapay zekanın doğru kullanım alanlarını öğreniyorlar. Evet. Ki biz bunu Yahyalı'dan Düğüm Düğüm hikayelerde de yaptık. Çocuklara hayalinizdeki halıyı çizin dedik. Halıyı çizdiler. Halıyı yapay zekayla dokunmuş olsaydı nasıl görünür diye çevirdik. Ve hatta birinci, ikinci, üçüncü olan çocukların halılarını organize sanayide püskürtme olarak yapıp kendilerine hediye ettik.
0: Hocam şakın mısınız siz? Bunlar harika projeler gerçekten. Çocuklara doğru yönlere, doğru programları doğru şekilde kullandıklarında ne kadar güzel şeyler elde edebileceklerini göstermenin yanı sıra, gerçekten heyecanlandım, dilim damağıma karıştı. Şöyle bir şey de var. Şimdi çocuklara o resimlerin altına bir metin yazmalarını istemişsiniz. Kalemi kuvvetli olan yetenekli çocukları oradan çeketme fırsatınız da var. Bu çok güzel bir şey. Bu çocuk çok güzel paragraf bilgisi ya da kalemi çok kuvvetli, çok güzel bir hikaye yazmış.
1: Bakın buradan ne çıkıyor? Çocuğun kendine olan özgüveni artıyor. Halı yarışmasında birinci olan kız dedi ki ben artık her şeyi yapabileceğime inanıyorum dedi. Yani siz geldiniz yani... ve bana bu ufku açtınız. Ben birinci oldum dedi. Belediye başkanından aldı halısını. Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, Millet Bahçesi'nde. Hepimiz oradaydık. Bizim başkan oradaydı.
0: Aslında ne yapabileceğinin altını çizip bir inanç pompalamış oldunuz.
1: Tabii, güç. Kendini yani fark kendine etmesine. Kendine güven tabii. Bununla ilgili mesela kariyer eğitimlerimiz var. Biz ilk gittiğimizde tamamımız kadındık neredeyse. Çocuklar ilk defa bir doktor kadın, bir uçak mühendisi kadın, bir işletme mühendisi kadın, öğretmen kadın, bunları gördüler. Yani bu anlamda da onlara anlatımlar yaptık. Onlar da şimdi kendilerini yani bakıyorlar, olabilirim, olabilirim hissediyorlar. Hı hı. Mesela spor burslarımız var. Siz de sporla ilgileniyorsunuz. Hatta voleybola da bağlayayım ucunu. İlk olarak bu Haydi Kızlar Spora'yla başladık biz Kayseri'de. Yahyalı'daki çocuklara kickboks malzemeleri.
0: Neyse ki futbol, bir eşik atladık spor anlamında, evet, değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii.
0: Ama daha çok yolumuz var.
1: Futbol, futsal malzemeleri, voleybol malzemeleri, formaları, ayakkabıları götürdük, verdik çocuklara. Çocuk şey dedi, bunları yıl sonunda verecek miyim? Hayır ya. Yavrum, bunlar senin. Ve bunları okulda kullandılar. Dartlar, floor curlingler. Çocukların çok başarılı oldular. Ertesi sene okçulukla ilgili malzemeler aldık. İlk defa Yahyalı'dan bir çocuk şehirdeki yarışmalarda ilk üçe girdi.
0: Ki bu yeteneği açığa çıkarmak için sadece bir malzeme temini, evet, yaptınız ve organizasyonu yani başlattınız.
1: Hocaları orada zaten, evet.
0: Peki hocam bu organizasyonları... Şimdi duygusal sebepler var ya, yani rakamsal durumlar var, takıldığınız noktalar... her birinde de bir iş ortağı bulma imkanı olmayabilir.
1: Evet.
0: Şimdi organizasyonları gördükten sonra birçok insanın gelip ben sizin derneğiniz için ne yapabilirim? Bu kazanımlarım var ya da bu kazanımlarım yok. Ben sizin dernekle çalışmak istiyorum vakıf, dediğinde çok özür diliyorum. Vakıfla çalışmak istiyorum dediğinde nasıl bir yol izlenmesi lazım ve siz bu rakamsal problemleri hangi yollarla gideriyorsunuz? Burada mı gönüllülük
1: esası var?
0: Bize
1: gelen her türlü gönüllüye kapımız açık. Bağış yapmak isterlerse Tohumluk Vakfı .org var. www.tohumlukvakfi.org'da zaten çıkıyor. Bağış yapmak
0: Instagram istiyorum. Sayfamızı da söyleyelim yeri gelmişken.
1: Instagram Tohumluk Vakfi ya da Tohumluk Vakfi _Kayseri. Bizim Kayseri'ye ait olan Tohumluk Vakfi, genel Ankara'dan götürülmekte olan vakıf, tamam, merkezini. Orada yine gönüllü olmak istiyorum bölümü de var. Yani bağış yapmak isteyene de, gönüllü olmak isteyene de
0: bir kırılım
1: hemen
0: var.
1: Oradan hemen
0: bilgilerimizi bırakıyoruz.
1: Tabii bilgilerini bırakıyorlar.
0: Kızılay'ın sistemi gibi bir şey mi? Hani gönüllülük sizin yeteneklerinize ve kazanımlarınıza ait bir şey çıktığında size bildirim mesajı geliyor.
1: Hayır, biz direkt gönüllü olarak kabul ediyoruz. Hangi şehirdesiniz? Mesela Kayseri'de bana bağlıyorlar. Ben konuşuyorum, anlatıyorum. Ne yapmak istersiniz? Komiteler var, komitelerde görev almak ister misiniz? Aktif olarak her hafta yaptığımız toplantılara katılmak ister misiniz? Yoksa bir grupta durayım, toplantı tutanaklarını oraya atıyoruz. Kayseri Tohumluk diye bir ayrıca grubumuz var. Orada size uygun bir şey olduğunda mı katılmak istersiniz gibi, buna göre ayarlıyoruz ve eğer aktif gruba gelirse her hafta bir toplantı yaparak orada konuşuyoruz. Bu hafta Yahyalı'ya fotoğrafçılık eğitimine gidiyoruz. Gelmek isteyen var mı? Katılmak isteyen var mı? Arkadaşlardan ilgisi olanlar veya o gün bizim yanımızda olmak isteyenler bizle geliyorlar, gidiyorlar. Burada bizim bir tek araç sıkıntımız oluyor. Yani arabayla gideceğiz. Kendimiz zaten bunu karşılıyoruz. Bunu vakfa yansıtmıyoruz. Geri kalan bir yerde hani gönüllerden çok beklediğimiz bir şey yok. Verebildikleri kadar, yapabildikleri kadar. Ama mesela bunları nasıl finanse ediyoruz diye düşünüyorsanız, mesela evet, bu spor bursları için işte Bursa Eker Koşusu, Antalya'daki koşu, Avrasya Maratonu 2 Kasım'da koşuldu. Buralarda İpek adım adım arkadaşlar koşuyorlar ve diyorlar ki ben Tohumluk Vakfı'nın adına koşuyorum, ben Çağdaş Yaşam için, ben TED için. Buralara bağışlar yapılıyor kişiye. Siz de yapabilirsiniz.
0: Çok güzel.
1: O kişi bu parayı hiç eline almıyor. Oradaki ne kadarsa o hedef bize vakfa aktarılıyor. Vakıf da zaten öncesinde diyor ki ben Tomarza'daki şu okula okçuluk malzemesi alacağım. Pardon şey evet. İşte Yahyalı'daki de bunu alacağım.
0: Niyeti almışsınız şu, siz okçuluk
1: malzemesini. Tabii bunları planlı yapıyoruz yani. Bunlar planlı. Bu şeyden beklediğim bağış miktarı bu kadar. Bunu da işte buralara aktaracağım gibi. Mesela spor buslarımız bu şekilde oldu. En son Tomarza'ya, ki çok iyi Tomarza voleybolda, kızlar da çok iyi. Onunla voleybol malzemeleri aldık. File, işte kıyafetleri, formaları gelecek. Aynı zamanda masa tenisinde ilerlemek istiyorlarmış. Masa tenisi malzemeleri aldık. Okul diyor ki her çocuk akademik olarak başarılı olamıyor. Çok evet, uğraşsak da bunu yakalayamıyoruz. Ama mesela biz hani sizden de cesaret alarak spor okullarına yönelmeyi düşünüyoruz. Çocukları spor için hazırlayacağız. Bu akademik başarısı daha az olan veya bu konuda yetenekli olan çocuklarımızı da bu şekilde hazırlamak istiyoruz diyor. Bu da hoş bir şey oldu. Üst üste geldi. Şimdi mesela bu en son koşudan sonra çocukların malzemeleri gelecek ve Tomarza'ya teslim edeceğiz. Yine mesela genel kurulda benim yaptığım bir konuşma sonrası bir gönüllümüz çıktı, dedi ki siz neler neler yapıyorsunuz. Yani ben vakıf olarak evet yapıyoruz ama gerçekten bunlar gözlerimi yaşarttı. Ben Kayseri'ye kalıcı...
0: Enteresan bir şekilde sistemli ilerliyorsunuz. Yani bu projelere ihtiyaca binaen bir yerde denk gelip hadi böyle bir şey yapalım değil de çok daha sistemli. Sanki bir yıllık müfredat hazırlar ya öğretmenler. Gerçekten Milli Eğitim'in yaptığı gibi.
1: Bu yıl neler yapacağız, bunlar aşağı yukarı belli. Biraz zaman problemi.
0: En azından bir 3 aylık projelerinizin hazır olduğuna eminim ben.
1: Mesela o toplantıda kalıcı bir eser olması koşuluyla bir büyük bir bağış aldık. Okulun bilgisayarları ta 2000 yılından beri aynı bilgisayarlar, hatta 1900'ün sonlarında yapılmış okul. Bütün bilgisayarlarını yeniledik. İlk çocukları görseydiniz oyun oynuyorlar dedim. Oynayacaklar tabii çünkü yaşıtları da oyun oynuyor o bilgisayarlarda. Evet. Sonra onları kullanarak işte teknoloji dersinde
0: yaptığınız şeyleri birkaç cümlede çok rahat söylüyorsunuz da bir okulun bilgisayarlarını yenilemek, şöyle bir düşündüğünüzde aslında çok kolay, doğru isimlere ulaştığınızda aslında çok zor. Şimdi sizin isminizi daha çok yerde görüp yaptığınız, yapacağınız şeyleri eminim sunum olarak da hazırlamışsınızdır. Tabii. Gerçekten harika iş adamları var, iş insanları var Kayseri'de. O kitlelere ulaşabildiğinizi düşünüyor musunuz? Ya da ulaşmak adına herhangi bir organizasyon planınız var mı?
1: Şöyle, ulaştığımız oldu. Bir proje için aldık bir takım bağışlar ama gerçek anlamda öyle bir destek görmediğimizi söyleyebilirim. Ama bazı noktalarda yakınlarımıza gittiğimizde kimse bizi geri çevirmedi. Ama dediğim gibi...
0: Kredilerinizi bunu, kullanıyorsunuz evet, aslında tabii, değil mi senelerdir kurduğunuz dostluklar?
1: Bir kısmı evet, vakfın kredisi oluyor, bir kısmı başkanınki oluyor veya işte yönetim kurulundaki evet, oluyor. Ama sonuçta zaten böyle illaki de şu olsun, bu kadar bağış olsun diye bir derdimiz de yok. Yani biz bunu kendi kendimize de dönüştürmeyi düşündüğümüz zamanlar var. Mesela kaynak geliştirme çalışmaları yaptık biz Kayseri'de. Vakfa yük olmadan. Çünkü sonuçta diyorum ya, yani tamamı gönüllülerden oluşuyor. Bir evet, kamusal teşekkülü yeni kuruldu. Tohumluktan diye bir yer kurduk. Orada kültürel mirasımızla da alakalı veya işte Hatay'daki üreticileri destekleyen bir takım ürünler sergilenmeye başlandı. Daha çok yeni yeni. Hani oradan belki bir gelir elde edilebilir ama onun haricinde bir gelir yok, kapısı yok. Biz de düşündük ki Kayseri'de yaptıklarımızı en azından kendimiz döndürelim. Mesela
0: şimdi o... gönüllüsünüz diye her projeyi de siz finanse edemezsiniz ki.
1: Evet.
0: Yani umut umudunuzun kırılıp ya şunu da yapmak istiyorum ama buna da gücümüz yetmiyor noktasına gelinmesini istemem
1: işte,
0: mesela.
1: O noktada gidiyoruz birilerine. Evet. Ya, oluyor olmuyor ayrı mesele.
0: Böyle
1: ama
0: düzenli kaynakları olsa böyle tabii, tıkır tıkır işleyen bir sistem.
1: İşte, o konuda da çalışıyoruz hepimizin yani tabii ki var ama hani.
0: Kaç kişilik bir ekibiniz var, çok özür diliyorum.
1: Şu anda Kayseri'de 40'tan fazla gönüllü var. Harika. Ama aktif çalışan 15 kişiyiz. Aktif
0: 15 olarak, kişi yani de çok, aktif. Çok çok büyük bir rakam baktığınızda bir vakıfı için aktif olarak çalışmak yani her şeyiyle
1: ama
0: yazışmasıyla
1: hani bağış alalım diye uğraşmıyoruz.
0: Yok hayır, siz projeler üzerine yoğunlaşıyorsunuz, onun çok çok net farkındayım, izleyenler ve dinleyenler de öyle olduğunu düşünüyorum. Lakin bu noktalarda çözülse var ya, sizin şu an bekleyen kaç tane projeniz olduğunu tahmin edemiyorum ben.
1: Mesela biz yine Yahyalı'daki okula bir müzik sınıfı yaptık. Piyanoları var, bendirleri var, darbukaları var, gitarları var.
0: Harika.
1: Bir vakıf aracılığıyla bunu yaptık. Ama müzik öğretmenleri yok. Bir sene taşımayla şeyden, Erciyes Üniversitesi'nden sağ olsunlar, Güzel Sanatlar'dan öğretmenler geldi. Çocuklara koro çalışması yaptırdı, ettirdi ama işte bir yerde tıkanıyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani bunu
0: sürdürülebilirliği galiba.
1: De konuştuk. Evet, yani bir müzik öğretmeni atanması konusunda ama işte Yahyalı'nın da köylerinde çok ihtiyaç var. Dolayısıyla o zorunlu öğretmenleri oralara gönderiyorlar. Yahyalı'nın kendisinde olan birilerini bulmak lazım. İşte bu noktada daha çok insan lazım.
0: Yani farklı protokoller imzalanmalı işbirliklerinde. Acaba ben bu projeyi kimle yapacağım dememeli. Değil mi? Yani bu şekilde bir sistem ilerlemeli.
1: Tabii. Yani tabii mesela yola çıktığınızdaki durumla ilerlerken de farklılıklar olabiliyor. Yani verilen sözler bir noktada yerine gelemeyebiliyor çeşitli sebeplerde. Ya da mesela bir projeye başlıyorsunuz da o proje orası için uygun olmuyor. Mesela bir tarım hayvancılıkla ilgili bir projeye başladık. Hı hı. O okulun yanında bir yere arpa ekildi. Oradan işte o hayvanlara verilecekti falan. Fakat iklim o kadar kötü ki çocukların
0: uyum sağlayamadı.
1: Olmadı. Onu yapamadık. Yani arpadan istediğimiz verimi alamadık. Topraksız tarım yaptık. Evet, marul yetiştirdiler. Yani herkes topraksız tarım deyince sanki işte basit bir olaymış gibi görüyor
0: evet.
1: Ama değil aslında. Ama
0: çünkü pamuğun içerisinde fasulye yani filizlendiren bir nesil olduğumuz için.
1: Bir sürü ilacı şusubusu ayarlamaları tabii var. Hastalıkları var, dikkat edilmesi gerekiyor. Ama çocukların kafasında bunu oluşturabildik. Yani yarın öbür gün köyünde
0: Işık
1: tarım yapmak
0: bıraktınız.
1: İsteyen olursa böyle bir şey var ve bundan yüksek verim almak mümkün, bunu gördüler gibi. Hani yolda da bazen aksaklıklar olabiliyor demek istiyorum. Yani bir projeye başlıyorsunuz ama sonu istediğiniz gibi gelmeyebiliyor ama çok güzel, çok başarılı olduğumuz projeler de var.
0: Projeyi ilerletemeseniz de en son bu arpa projesi için söylüyorum. Siz tohumları ata ata ne zaman filizleneceğini, yeşilleneceğini
1: o noktada da işte
0: mevsimsel bakın faktörler gösterecek. Vakfın, öyle değil mi?
1: Evet. Vakfın Kara Hindi Bahadır simgesi, şu baharda sarı sarı açan papatya, sonra
0: sonrasında hani üfleriz.
1: İşte o üflediğimiz tohumlar saçılsın.
0: Evet.
1: Bir takım şeyler bir yerlere bırakıyoruz. Çocukların kafasında bir takım izler bırakıyoruz. Kalıcı eserler bırakabiliyoruz. Spor malzemeleri gibi, işte müzik sınıfı, bilgisayar sınıfı gibi.
0: Evet. Ufuk açıyorsunuz aslında. Hayallerinin şöyle değil de daha şöyle olabileceğinin
1: altını
0: çizmek gibi.
1: Öyle olması lazım ama yani bir fırsat eşitliği için bu lazım. Devletin bu konuda desteğe ihtiyacı çok. Çocukların bu konuda desteğe ihtiyacı. Zaten sivil toplumun bir anlamda görevi bu da var. Yani hı hı. Yanlış gidenleri bildirmek olduğu kadar hani olana da destek olmak, ilerletmek görevimiz de var. Nasıl mesela depremde, değil mi? Sivil
0: tabii,
1: toplum kuruluşları.
0: Tabii ki.
1: Ben o gece, o sabah daha doğrusu gece şey yapmadım çok. Dedim tamam, çok şiddetli oldu ama Kayseri deprem bölgesi değil, bize bir şey olmaz.
0: Evet.
1: Çocuklar da evdeydi hatta. Ama ertesi gün öğlede de sallanınca dedim bu niyeti bozuk ve zaten şey çok kötü.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Yani yaşananlar zaten çok kötü. Bir arkadaşım vardı çay bağlarında, hep beraber oraya gittik. Ben onları o gün orada bıraktım. Akşam Türk Kadınlar Birliği, tohumluk, ziçev hep beraber
0: ne
1: araba yüklüyorduk. Elbistan'a yüklüyorduk. Hemen hı hı. Hemen aldık. Hemen kıyafet topladık. Ha işte yerine ulaşmamış da yok yerde. Bir kişi yattıysa o gece sıcak, bir kişi bir tanesini giydiyse bırakın geri kalanlar çöp olsun, hiç önemli değil. Bunu da yaptık vakıf olarak. Ankara'da Ankara'da da ekip oluşturuldu. Orada toparlandı. Bütün malzemeler dağıtıldı. Yani sivil toplum olarak, ne bileyim, Kadınlar Birliği tohumluk olarak şeye gittik. Maraş'a gittik. Maraş'ta bir köyde Mantı yaptık, yedik hep beraber. O mantı nasıl çoğaldı inanamazsınız. Yani o gün...
0: Rabbim çoğaltıyor değil mi?
1: Yani bir
0: niyet
1: hali
0: solunca.
1: Yani biz böyle 200 kişilik falan gitmiştik. Orada bir Karaman Belediyesi'nin büyük ocakları ve şeyi vardı, tenceresi vardı.
0: Evet.
1: Koyduk suyu, koyduk salçayı, attık mantıları. Allah'ım geliyor, geliyor. Oradan köyden duyan geliyor, yukarıdan geliyor. Suriyeli ayrıca onları ayırmışlar. Onlar bir yerden geliyor.
0: Acaba yetecek mi diye
1: vallahi
0: dua ede ede.
1: Vallahi yetti.
0: Annemin bir lafı var. Azlıkla bal helvası, çoklukla kar helvası diye. Rabbim ona bereketini verdi orada.
1: Demiyorum.
0: Herkesin yani tatması için gerçekten, evet, bereketleniyor ya.
1: Evet. Mesela tiyatro faaliyetlerimiz oldu. Bizim vakıfta iki gönüllümüz ki çok başarılılar. İkisi de çok güzel tiyatro oyunları yazdılar. Dünyayı kurtaracağız. Dünyamız her şeyimiz. Dünyamızın mirası. Dünyamızın mirası Gordion'la ilgili. Biliyorsunuz o UNESCO tarafından koruma altına alındı Gordion. Orayla ilgili bir oyun yazdılar. Büyükler de daha çok oynuyor. Hı hı. Dünyamızı kurtaracağız da mesela Vişneliköy oynadı. Şeyde köy halkı kendi oynadı. İzmir'de.
0: Çok güzel.
1: Evet. Dünyamız her şeyimizi de biz burada Yahyalı'da çocukları oynattık. Yine çevre ve iklim değişikliğiyle alakalıydı. Toplumsal cinsiyet eşitliği de vardı içinde. Çok güzel bir oyundu. O çocuklar buraya geldiler. Burada o zamanki İl Milli Eğitim Müdürü'nün himayesinde galası yapıldı. Valimizin eşi vardı, belediye başkanlarının eşi vardı, askerlerimizin, komutanlarımızın eşleri vardı. Sonra o çocukları aldık. İşte TED'de oynadılar, ODTÜ'de oynadılar.
0: Turneye çıktılar resmen.
1: Tabii. Kendi yaşıtlarına oyun oynadılar. Çok da başarılıydılar. Çok güzel geçti. Bu tür faaliyetler bizde oldu. Onlara tiyatro götürdük. Sağ olsunlar, Erciyes Üniversitesi'nin bir grubu var. Geldiler, çocuklarla oyun oynadılar. Yine Erciyes Üniversitesi'nden müzik hocalarıyla gittik. Ritim çalışmaları yaptık. Aldık AGÜ'ye getirdik. Aldık bilim merkezine götürdük. Bilim merkezini aldık, okullara götürdük.
0: Vallahi çılgınsınız.
1: Erciyes Koleji kendi 80 kişilik bilim grubuyla aynı yaştaki çocuklarla gitti. Orada deneyler yaptı. İşte iletişim eğitimleri verdik. Nezaket eğitimi verdik.
0: Bir dakika. Tiyatroyu bir bırakmayalım.
1: Tiyatroyu bırakmayalım.
0: Evet, tiyatroyu bırakmayalım. Çünkü sizin söz etmediğiniz bir şey var.
1: Peki.
0: Siz de bir tiyatro oyunu yazdığınızı ve oynadığınızı söylediniz.
1: Evet.
0: Bu nasıl çıktı ortaya?
1: Şimdi o Türk Kadınlar Birliği'nin 100. yılı, Cumhuriyet'in 100. yılıydı. Zaten Türk Kadınlar Birliği de Cumhuriyet'le yaşıt. Yani öncesinde kurulmaya çalışıyor ama olmuyor. Ertesi yıl 1924'te de Türk Kadınlar Birliği kuruluyor.
0: Hı hı.
1: Düşündük ki bir şey yapalım ve bunu analım. Hem Cumhuriyet'in 100. yılına hitap etsin, hem de kadınlara hitap etsin. İkisi bir arada olsun, ne olabilir diye düşündük ve Kayseri'nin öncü kadınlarını araştırdık. Kayseri'nin ilk kadın milletvekilleri, biliyorsun 1934'teki kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildikten sonra 35'te hemen seçimler yapılıyor ve Kayseri'den Ferruha Güpküpoğlu o ilk 17 kadın milletvekilinin, daha sonra 18 oluyor ama arasına giriyor. Mesela, hı hı, Ferruha Güpküpoğlu çok önemli bir karakter, çok büyük bir değer. Hem Kurtuluş Savaşı'nda yaptığı çalışmaları var, hem de arkasından milletvekilliği var. Onun hayatından, hayatını derledim diyelim, yani çok değişik kaynaklardan araştırarak ona biraz da kurgu yaparak bir kadın olarak meclise nasıl geldiğini, yani bu Osmanlı'dan
0: kurguyu
1: çıkış...
0: Kurguyu falan nasıl yaptınız? Hani ham bilgiler var elinizde de bunu tiyatro oyununa evirmek nasıl bir şey?
1: Yani o işte biraz düşündük. Yani şimdi...
0: Rabbim bir güç kuvvet gönderiyor herhalde.
1: Ya içine girdikçe mesela o arada tohumluk içinde, Yüzyılda Yüz Kahraman projesinde Cumhuriyet'in kuruluşuna katkıda bulunmuş insanları da çalışmıştım. Yine orada da daha çok Kayserilerden ve kadınlardan çalışmalar yapmıştım. O da vardı, böyle bilgilerim tazeydi. Mesela Ferruha Güpküpoğlu'nun meclisteki yeminiyle başlattım. Ve dedim ki peki ama ben bir kadın olarak buraya nasıl geldim? Ondan sonra dönüp işte çocukluğu geçirdikleri Ermenilerin yaptığı tren sabotajında annesini kaybetmesi, abisini kaybetmesi, İzmir'e gitmesi, gelip Kayseri'deki durumu görmesi, Kayseri'nin o zamanki işte koşulları, Kurtuluş Savaşı'ndaki hali, Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Şubesi'nin buradaki şubesini kurmaları, buradan Ulukışla'ya silahları götürmeleri, çok büyük bir hikayedir bu.
0: Bu oyun neden turneye dönüşmedi ya da dönüştü mü?
1: O 100. yıl için yapılmıştı. Orada durdu ama Şükrü Bey'le konuştuk.
0: Her şeyde hazır.
1: Kültür müdürümüzle. İnşallah
0: evet.
1: 8 Mart'ta yine oynayalım dedi.
0: Evet.
1: Evet bu.
0: Hatta okullarda da yapılmadı.
1: Yapılabilir tabii.
0: Yani çok güzel oldu. Kaç kişilik bir oyuncu kadrosu? Tek
1: dört karakter kişilik. Ben iki karakteri oynadım başında ve sonunda. Bu Ferah Güpküpoğlu şeyi anlattı. Yani savaşta buranın nasıl bir lojistik merkezi olduğunu, buradan ürünlerin nasıl gittiğini, hem dokumaların hem yiyeceklerin Sakarya Savaşı'na nasıl gönderildiğini, bütün onları anlattı. Mesela İlmiye Bergman, Mola ailesinin ve Kayseri'nin Kara Mehmetler çok büyük bir ailesi, evet. İkisi de onların oğlu Almanya'da eğitim gören, ilk Türk mühendisi olarak Hava İkmal'de çalışmaya başlayan, çıraklık okulunu kuran Alaaddin Berkman'ın karısı. O da Cumhuriyet'ten işte birkaç yıl önce doğmuş ve 99 yaşına kadar yanılmıyorsam yaşamış. Öyle 9 tane cumhurbaşkanı falan görmüş bir kadın. Ona da Cumhuriyet'in kazanımlarını anlattırdım. Yani ilk memleket hastanesiyle başlıyor, tayyare fabrikası, Bünyan'daki elektrik santralı, Sümerbank bez fabrikası ve bunların hayata, yani Kayseri'nin hayatına nasıl etki yaptığı.
0: Evet.
1: Halk evlerinin açılması, köy enstitülerinin açılması, yani bu Kayseri'deki
0: bayağı bu devrim niteliğinde adımlar yani anlattı. Bunlar. Evet. Bunları izlemeyi gerçekten çok isteriz.
1: İnşallah
0: yani.
1: Yine oynayalım.
0: Sevgili yönetmenim Merveciğim, sen ne düşünüyorsun? Yani bu kadar güzel bir çalışma yapılmış, derlenmiş, kostüm vesaire her şey var, evet, tamamlanmış.
1: Evet.
0: Yani deponuzda durması zaten yerine neden biz izlemiyoruz?
1: Hani oyundan çok bir anlatım, yani gelen hikayesini anlatıyor.
0: Hiç fark etmez. Tabii. Bunları gerçekten bilinmesi gereken, evet, detaylar.
1: Biliyorsunuz Jale Baysal yine ilk kütüphanecimiz Kayserili ve Leman Cevat Tomsu da ilk kadın mimarımız, ki mimarlık da çok önemli. Yani o zamanlar tamamen erkeklerin olduğu bir yerde bir kadın,
0: erkek egemen bir mesleğin
1: beraber,
0: evet, kadın tarafından icra edilmesi zor.
1: Onları da şöyle, hani Cumhuriyet'in çocukları bunlar. Cumhuriyet ilan edilmiş, biri biraz daha varlıklı, diğeri daha zor durumda, ama işte Kayseri Lisesi'nde kızlarla erkekler bir arada okuyabildiği için Cumhuriyet'in imkanlarıyla oradan yetişip işte İstanbul'a gidip biri kütüphaneci oluyor, ilk kütüphaneci, biri ilk kadın mimarımız oluyor. Onları da o minvalde birleştirip
0: anlattık. Yani şu an Kayseri Lisesi'nin bile hala aktif olduğunu düşünürsek canlı canlı oralarda bile acayip projeler gerçekten yapılabilir.
1: İşte ama o kadar çok işimiz oluyor ki.
0: Bu raflarda kalmasın bu projeler.
1: Kalmasın
0: gerçekten.
1: İnşallah. Bir de şeyimizi yapmıştık. Depremzedeler yardım için Türk Kadınlar Birliği tarafından Renktepeşi organizasyonla beraber Töre diye bir oyun oynadık. Orada da bir nene karakteri var. Neneyi de oynamıştım. O tamamen depremzedelere yönelik. Hem işte gelenler oyuncak getirdiler, hem bağışlar oldu.
0: Hem motivasyon olsun, hem de evet, güzel bir yardım etkinliği.
1: Öyle de bir oyunumuz oldu.
0: Valla bu gerçekten tiyatroların devamı gelsin. Her şey de hazırken işte, tekrardan sergileyin bunları.
1: İnşallah. Şimdi bir yandan annesiniz. Benim üç çocuğum var. Üçü de ikisi maşallah şehir dışında, biri yurt dışında. Hani evladım, yaşlı babam var, halam var, kardeşim, arkadaşım, yani bunların
0: kadın
1: haricinde de bunların eşim, tabii o da var. Bunların haricinde iki tane dernekte gerçekten çok aktif çalışıyorum. Birini bırakıp birini alıyoruz neredeyse yani. Bu arada da işte onu da planlayalım, bunu da yapalım. Daha büyük, böyle yukarıdan bakmak gerekiyor. Bazen gerçekten şeyde kayboluyoruz yani.
0: Tamam, tekrar bu tiyatroları, bu anlatımları yapmak için sizin kaç tane daha gönüllüye ihtiyacınız var mesela?
1: Gönüllüye ihtiyacımız. Gönüllü olalım. Tabii siz hemen bekleriz. Lütfen gönüllü olun. Yani zaten olun. Size bu bir yükümlülük getirmiyor. Ama işte diyorsunuz mesela
0: yani
1: ben...
0: Ruhani olarak insan kendini iyi hisseder. Hani böyle bir yattığında, hani bu insanlık için ne yaptın, kendin için ne yaptın, çevren için ne yaptın diye bir sorgulamalı ya insan. Ya bugün de dişe dokunur hiçbir şey yapmadım demek yerine. Yakın zamanda mesela bir voleybol maçı düzenleyeceğiz. Tabii. Çok da güzel bir anlaşma yapmışsınız. Ya orayı duyduğum an zaten hani spor denince ve bu tarz kampanyalar, evet, yardım kampanyaları deyince kesinlikle ben... şey yapamıyorum, kayıtsız kalamıyorum. Kalınmaması da gerektiğini düşünüyorum her şeyden önce. Bu organizasyonumuzu yapalım. Ben de duyurularını yapayım inşallah. Tamam. Instagram sayfamızdan daha farklı bir kitleyle taleplere yönelik pro maçlar, başlangıç, amatör maçlar.
1: Tabii ki.
0: Hatta taşımalı neli böyle hiç bilmeyen kişiler de gelsin oynayabilsinler. Ya böyle organizasyonlar yapılsın.
1: Mesela biz burada niye çıktık? Bakın Tomarza'da Zaman Atılan Tohumlar Projesi'nde bir kütüphane oluşturacağız. Çocuklar için orada çevre ve iklim değişikliği kitapları olacak.
0: Hı hı.
1: Renkli renkli çok güzel kitaplar var, evet, anlatan, işte akıllarında kalsın diye. Yani bir eğitimi yaptınız, gittiniz, bitti. O çocuk onu o gün dinledi. Biraz ilgisi varsa tamam, ama
0: aynen,
1: en azından kütüphanede bir gördüğü zaman "aa bu da neymiş" diye şöyle kitabın sayfasını
0: bir
1: kaldırsın diye.
0: Hı hı.
1: Bu noktada dedik ki diye vakfa yük olalım, voleybol maçları yapalım. Bir takım kurduk. iyi bir takımımız da var ama harika. Bu bizden oluşan, hani biz şimdi benim yaşım itibariyle de yani zor bir şey ama
0: yaşınızda hiçbir şey yok maşallah. Böyle de enerjimiz bir takım daim olsun.
1: Sağ olsun Erciyes Koleji'nin spor bölümü bize şeyini verdi.
0: Kapılarını açtı.
1: Evet tabii ki yani çok cüzi bir miktar, kişi başı işte 200 liraya gelecek insanlar bir voleybol maçı yapacak. Zaten yapıyorlar yani Kayseri'de
0: evet,
1: de.
0: Evet biz o paraları veriyoruz zaten.
1: Yani zaten oynamak haftada için bu para
0: bir, iki
1: veriliyor.
0: Gidiyoruz.
1: Sadece vakıfla olacak. Hatta mesela vakfın takımıyla da oynamak zorunda değil. Atıyorum siz, sizin takım muhasebecilerin takımıyla oynasın. O takım bir şey kolejinin maçı.
0: İki takım birlikte de gelebiliyor
1: tabii,
0: muyuz
1: tabii,
0: mesela?
1: Tabii.
0: Gelelim orada oynayalım tabii, mesela.
1: Tabii. Onlar vakfa bağış olarak gidecek. Onlar da Tomarza'daki çocuklara kitap olarak dönecek.
0: Harika, çok güzel. Başka bir sahayla da anlaşsak mı? Haftada iki yapılsın mesela. Yani 15 keşke, değil
1: keşke,
0: mi?
1: Keşke. Hani biz biraz da böyle seyirci de olabilsin diye düşündük. İşte alkışlayalım. Biz de gidelim, destek verelim. Yaptıkları için insanları alkışlayalım değil mi? O da orada bir
0: çok güzel.
1: Şey yapıyorlar.
0: Çok güzel. Furkan'cığım konuyu anladın, dinledin. Akşam da ileteceğim sana inşallah yarın akşam. Ben sizi tanıştırayım.
1: Tamam.
0: Birkaç kişiyle.
1: Tamam.
0: Olur mu?
1: Tabii ki. Tabii ki. İsmail Yıldırım'dan da söz aldım biliyorsunuz. Voleybol il temsilcisi. Evet.

0: bunları yaparım. İnşallah bugün itibariyle gönüllü olacağımın da bilgisini vermiş olayım. Valla bu tarz sporsal şeyleri destekleyebilirim. Belki hiç ummadığım şeylerde de destek verebilirim.
1: Tabii ki.
0: Kazanımlarımı
1: aktarmak isterim insanlara. Herkesin yapabileceği bir şey var. Yapmak istesin yeter ki. Yani çok suskun arkadaşlarımız var mesela, geliyorlar bir şey yapmak istiyorlar ama ne yapacaklarını bilemiyorlar.
0: Evet.
1: Mesela ben de hani bir çok büyük bir aktivitem olmadı ilk başlarda. Sekreterliği aldım, şeyim iyidir, bilgisayarım iyidir, işte Word, dokümanlar, raporlamalar, şunlar bunlar derken işte başkan Ankara'ya tayin oldu. Gidince dedi ki efendim siz bunu yaparsınız. Ve ben geçtim ve işte yapılıyor, oluyor yani.
0: Evet.
1: İçine girdikçe daha çok şey yapabiliyorsunuz.
0: Tabii canım, deneyimlemeden neye gücünüzün yetip yetmeyeceğini bilemezsiniz.
1: Orada gidip çocukları görün, tekrar gitmek için can atarsınız.
0: Değil mi? Parçalamak istiyor insan kendini. Benim bu pastacılık yaptığım süreçte mesela engelli kardeşlerimizle online olarak çok güzel workshoplar yaptık yetişkinlerle, çocuklarla. Çok iyi öğrencilerim var. Şu an pastacılık yapmaya devam ediyorlar. Çocuklarda benimle birebir aynı ürünleri çıkarabilen çok küçük çocuklar vardı. Doğru yönlendirmeler söyledim. Yani yetenekleri orada yaptığınız küçücük bir organizasyonda, küçücük bir workshopta bile o kadar açığa çıkarma şansınız var ki. Bunun için bol bol bunlardan yapılırsa gerçekten harika işler çıkar. Hiç pasta yemeyen çocuklar var mesela. Hayatında hiç pasta yememiş çocuklara yani, ulaşılabiliyor.
1: Bizimkiler yatılı onlara, olduğu için
0: yani,
1: onların oluyor pastaları. Ama mesela hiç görsel sanatlar çalışması yapmamışlardı. Resim öğretmenleri yoktu biz gittiğimizde. Hı hı. Ne yaptık? Gazoz kapaklarından tablo yaptık. Gazoz kapaklarını büktüler, yapıştırdılar silikon tabancalarıyla.
0: Evet,
1: onları boyadılar tablolara ve ceviz kabuklarından. Ceviz kabuklarında aynı şekilde. Makine ellerinden alamadık. Ben de yapayım. Ellerine birer tane şöyle tahta plaka veriyorsunuz beyaz. Şurada gazoz kapakları. Gazoz kapakları bükülüyor, silikonla yapışıyor ve boyanıyor. Şahaneydiler. Desen tamamlama yaptılar mesela. Halı motifleri verdik. Hadi sen olsaydın bu halıyı nasıl devam ettirdin? Yani şu resmin şurasını görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Bundan sonrası size ait. Bunu yaptılar. Linolden baskılar yaptılar. Açlar, yani açlar derken hani bu tür faaliyetlerin de olması lazım. Evet, fen öğretmenleri var, matematik öğretmenleri var. Bakın test kitapları da götürdük, hikaye kitapları da götürdük. Tomarza mesela daha yakın tarihte yayınlanmış kitaplar istedi. Vakıf hemen sözümüzle, yani biz vakfa para vermeden sağ olsunlar hemen. Ki böyle bir hakkımız var yani. Hemen gönderdiler. İşte Erciyes Koleji sağ olsun test kitapları kendilerine alırken çocuklara da kitap gönderdiler. Yapmak istensin yeter ki. O kadar küçük küçük şeyler, o kadar
0: çok farklı yerlerden kapılar açılacağına ben o kadar eminim
1: İnşallah.
0: Yani bir silikon tabancasına bile ihtiyaç duyuldu değil mi?
1: Tabii,
0: o gün iki
1: aldık,
0: tane
1: silikon
0: fazla olsaydı
1: tabii
0: ne olacaktı? Atıyorum bir çocuk daha fazla
1: bu anlamda
0: yapacaktı
1: hani
0: gibi gibi.
1: Heyecanlarını söylemek istiyorum. Yani başta
0: örnek
1: şöyle
0: olarak
1: bakıyorlar ama
0: oradan işte ilerlediğimiz
1: yapıyorlar
0: için.
1: Yapıyorlar yani Aha. çocuklar. Yaptılar da çok güzel de oldu.
0: İşte bu kadar yani. Küçücük şeylerle dokunduğunuzda çocukların yaratıcılıklarına, çocukların yeteneklerine, çocuklarınızın hayallerine aslında güzel güzel tohumları ekiyorsunuz. Çocuklar daha geniş bakın.
1: İnşallah
0: siz her şeyi başarabilirsiniz.
1: Mesela İngilizce kursları verdik. Onlar için İngilizce çok geri planda aslında. Yani birçok şeyden çok daha geri planda. Ama orada çok Yahyalı'da mesela çok büyük bir potansiyel, turizm potansiyeli var. Şelaleler başlı başına çok güzel.
0: Evet.
1: Bilmiyorum kartünellerini duydunuz mu? Yaylaları, şunları bunları, yani muhteşem yerler oralar.
0: Evet, burnumuzun dibinde ama gitme fırsatımızın
1: i̇şte böyle
0: bir sorumlusun
1: hani,
0: olduğunu düşünmüyorum. Yani
1: kartünellerini düşünebiliyor musunuz? Vadi, ırmak var. Kışın kar yağıyor.
0: İşte
1: kar kapatıyor
0: Aksu'da. Evet.
1: Yazın, yani işte baharda aşağıdan su karı eritmeye başlıyor ve yukarınız kar. Siz aşağıdan yürüyorsunuz. Endemik bitkiler var mesela Yahyalı'nın Aladağlar oralarda. Yani bütün bunlar çocuklarda çok değişik şeylere sebep olabilir. Keşke hani İngilizcelerini ilerletseler, turistlerle görüşebilseler. Bu konuda da çalışmalar yaptık. Geçen sene 7-8 tane üniversite öğrencisiyle beraber gittik ve temel İngilizce kelimelerini geliştirdik. Temel
0: evet.
1: cümlelerini geliştirdik.
0: Cümle yapıları vesaire.
1: Yine bilgisayarlar aracılığıyla Erciyes Koleji ile bağlantı kurduk. Oradan hocalar çocuklara bir ay süreyle 3'er saat haftada 2 defa ders verdiler.
0: Online görüşmeler gibi. Yapıldı.
1: Tabii.
0: Harika.
1: O bilgisayarlar da işe yarasın. Başka işlere de yarasın. Tabii ki yarıyor, ayrı mesele ama.
0: Evet.
1: İşte bu okulların hep şey problemleri var. Yani öğretmenler sürekli olmuyor. Bilişim öğretmeni bu sene geliyor. Seneye yok. Müzik öğretmeni işte
0: aslında
1: varsa
0: tam bir şeyler
1: görsel,
0: meyve verecek.
1: Yani tabii

0: Düşecek.
1: Ama işte insanlarımızın da yapısı, yani orada kalmak istemediklerinde çeşitli yollara başvurarak böyle şeyler olabiliyor.
0: Aslında çok güzel adımlar atmışsınız. Yaptığınız her projeden sonra, mesela şu halı projesini söylediniz. Halılar dokunduktan sonra belediye başkanımız, valimiz, valinin eşi vesaire. Yani inşallah olur.
1: Mesela bakın,
0: güzel bir manifest yapalım.
1: Halı projesinden sonra biz Kültür Yolu Festivali'ne kabul edildik. Başvurduk Kültür Müdürlüğü'ne. Kayseri Kültür Yolu Festivali'nde Talas'taki
0: konserler falan yapıldı. Tabii, gündüz etkinlikler
1: işte,
0: vardı.
1: Talas Sanat Galerisi'nde, Tol Kilise'de halı dokumacılık sergimiz oldu. Şöyle, kültürel mirasın da kaybolmasına karşıyız. Onu da koruyoruz. Kültürel mirasımız içerisinde Yahyalı'da dokuma, halı dokuması. Mesela çarpanalar var, biliyor musunuz? Türkmenlerin böyle daha çok ev içinde kullandıkları bağlama kuşaklar. Hı hı. Bunlar işleniyorlar. Bunların dokumasının bir tekniği var. Kolanlar var, hayvanlara bağlananlar, işte yük taşıyanlar, daha ağır olanlar. Bütün bu dokumacılıkları, şeyleri, örneklerini getirdik.
0: Sivas'ta da çok aktifti. Ben Kayseri'de de görüyorum. Ben Sivaslıyım mesela. Sivas'ta o yöresel renkler, bordolar, lacivertler, yeşiller ki hep bitki kökleriyle renklendirilmiş, tabii. iplerden yapılmış dokumacılıklar. Şunu söyleyeceğim, işte siz bu organizasyonları yaptığınızda aslında devlet erkanına da çok rahat bir şekilde ulaşıp sonrasında ortak projeler yapabiliyorsunuz. Hani bunların hepsi tıkır tıkır bir sistemle proje yapıldı. Politik insanlarla, bilindik insanlarla, hatta influencerlarla biliyorsunuz çok daha farklı kitlelere ulaşabiliyorsunuz. Yani aşama aşama projeyi üret. Projenin gerekli şeylerini bir araya getir. Sonrasında projeyi gerçekleştirdikten sonra bir sunum, lansman süreci olsun. Orada da medyatik isimlerle bir araya gel gibi gibi gibi. Sonrasında diğer şehirlerde ya da ilçelerde gerçekleşsin.
1: Yeni olması vakfın tanınırlığını.
0: Yani yeni olmasına rağmen harika işlere imza atmışsınız.
1: Işte, Kültür Yolu Festivali'nde mesela biz gelen herkese kolan dokuttuk.
0: Mesela.
1: Halı dokuttuk. Ve yazmacılık atölyesi yaptık. Herkesin birer tane yazma basılmış çantası oldu gitti.
0: Ya,
1: bütün kilimlerden örnekler verdik. Kayseri'nin civar ilçelerinde de yapılan kilimlerden, halılardan örnekler verdik. Anadolu motiflerinin her birinin bir anlamı var. Bir eli belindenin, bir koç boynuzunun, bir sıralı gözün. Bunların hepsinin anlamlarını içeren büyük bir bölümümüz de vardı. Onun için Minerbek hocamız Ankara'dan geldi. Gelenlerin hepsini o anlamları anlattı. Bir halı ilk dokunduğunda şöyle halıya baktığınızda o halının bir hikayesi var. Orada anlatmak istediği bir şey var. Onu dokuyan kız oraya bir sandık motifi ya da küpe koyduğunda artık benim çeyizim hazır, ben evlenmeye hazırım demek.
0: Eski mesaj yöntemlerini gördün mü Merve? Mesajlar nasıl veriliyor? Halılar üzerinden veriliyor.
1: Gösterge bilim tabii. Çok mesela işte seccadeyi yapmışlar, iki tane seccade. Birini gelin için, birini güvey için yapmışlar. İşte nazarlıklar koymuşlar. Aşk ve birleşim koymuşlar. Bütün bunlar.
0: Evet, çiçekler var vesaire.
1: Yani onların hepsinin bir amacı var. Onu o halıya
0: göre
1: baktığınız şekilleniyor. Zaman onun... İşte bir gelin güve için yapılmış ilk seccade olduğunu anlıyorsunuz. Öteki işte dualarını mihrap koymuş, yanına ejderha ayakları koymuş, korunsun duası. Kimse kem gözle bakmasın diye tekrar çiçekler koymuş, nazarlıklar koymuş, bukağı koymuş. Bukağı atın ayağına gitmesin diye bağlanan, eşim gitmesin, başkalarına bakmasın diye bukağı koymuş gibi. Bunları hep Kültür Yolu Festivali'nde bunları da paylaştık. Çok da güzeldi.
0: Annelerimiz hepimizin eline bir etemin verdi. Kesinlikle örnek elinde çarpıları yapa yapa yapa. Gerçekten çok zor da bir şey. Nasıl da sabır isteyen
1: çok
0: bir şey.
1: Çok zorları mesela çarpana çok zor. O dediğim evdeki daha işlemeli olanlar bayağı bir zor. Bu da kadın, Türkmen kadın gittiği yerde, yani yere bir kazık çakıyor. Birini de beline bağlıyor. Şurada kartlar var. Kartla diyor o zaman, deriler var o zaman. Hı hı. O derileri üçleri, beş geri, ikisini ikileri, ikisini beş geri yapıp orada size değişik motifler çıkartıyor. Şunu nasıl yaparsın? Orada koyun mu meledi? Burada çocuk mu ağladı?
0: Ha, biz de hiçbir şeye yetişemiyoruz şimdi değil mi? Günü planlayamadık şöyle böyle. İşte o ya yokluk işte, içerisinde bile yapmak isteyen insan hakikaten
1: veya,
0: yapıyor.
1: Hani niye o kuşağa öyle bir süsleme yapmışsın? İşte kadın bütün şeyini, içindeki duygularını, ki kadınlar o zaman çok da konuşamıyor. Şimdi bizim
0: evet,
1: sesimiz çıkıyor.
0: İkinci sınıf insan muamelesi gördükleri
1: yani
0: için.
1: Yani işte hani bütün duygularını bunlara aktarmışlar.
0: Ama ne kadar güzel, duygularını aktarmak için bir vesile bulmuşlar ve bunu sanatla birleştirmişler. Evet. Şimdi de aranıp bulunması eserler
1: i̇şte
0: yani çok zor.
1: Bunlar da kırsalımızın sanatı. Biz de bunları yine sahip çıkıyoruz. Kaybolmaması için uğraşıyoruz. Hatay'da Dijital Tohumlar Filizleniyor diye bir projemiz var. Bu proje kapsamında Hatay'a ziyaretler yaptık. Eğitimler aldık, mentorluk eğitimleri aldık. Oradaki küçük işletmeler ve kadın üreticiler için dijital medya kullanımı ta Etsy'ye varan, yani ihracata varacak şekilde eğitimlerini Harika. Yapacağız, tamamlayacağız, destek olmaya çalışacağız. Bununla ilgili işte projemiz var. Dijital Tohumlar Filizleniyor. Yine orada buradan ipler gönderdik. Kalı dokuma yaptılar sedirler için. İşte çarpanı atölyesi yaptılar. Yine gönüllerimiz Ankara'dan gitti. Bir şekilde dokuna dokuna küçük küçük inşallah sonu iyi olur. Hani o bir fikri uyandırır. Belki o ileride bir fikir uyandırır. Yani şimdi bir yere varmış olması gerekmiyor ama belki ileride o çocuğun kafasında kooperatifçilik eğitimi verdirdik mesela. O bir kooperatife
0: Bunlar
1: dönüşür.
0: Çok önemli.
1: O bir topraksız tarıma dönüşür. O bir spor faaliyetine dönüşür.
0: Ya işte tohumla ekip nereden ne çıkacağını artık zamanla görülecek. Hani zamana ihtiyaç var. Bir de kadınların bu yaptıkları el emeği, göz nuru ürünleri var. Biliyorsunuz çok daha farklı şeyler çıktı. Eşarpları vesaire ebruli sanatıyla birleştirip internet sitesinde vesaire. Kaymay'ın çok güzel bir sergisi vardı. Kesin katılmışsınızdır Oradaydı. Diye tahmin evet. ediyorum. Oradaki ürünler ne oluyor? Hem Türkiye pazarında hem de dünya pazarında satılması için harika bir sistem kurulmuş. Evet. E38 o tarz 38, bir şeydi evet. herhalde değil evet. mi? Yanlış hatırlamıyorum. Bana da çok güzel eşarplar Ama, hediye ettiler orada. Evet. Bir işbirliği kurulabilir mi acaba orada diye?
1: Tabii tabii biz mesela halı sergisinde bu tek tek motifler diyorum ya. Mesela niçin sizin...
0: Kurdelayla bir tablo vardı hocam hatırlıyor musunuz?
1: Evet.
0: Yani çok insan nasıl yapmış tabii, bunu yani, falan diyorsunuz.
1: Kaymeklerin de çok güzel eserleri
0: olabilir. Ne kadar bir süre.
1: Mesela ben neden odanızda bir tane eli belinde olmasın? Eli belinde kadın demek, hayat demek, doğurganlık demek. Bir erkeğin veya bir koç boynuzu erkeklik demek, yiğitlik, kahramanlık demek. Niye odanızda bir tane böyle bir motif olmasın? İşte nazara inanan var. Neden odasında bir tane Anadolu motifi olmasın? Bunları mesela dokuttururken Bünyan Kadın Kooperatifi ile çalıştık. Onlar dokudular. Ve biz çerçevelettik, sergide kullandık. Sonra da kaynak geliştirme olarak Ankara'ya yolladık. Kermeslerde i̇şte kullansınlar, çalışsınlar diye.
0: Harika bir işbirliği.
1: İşte yani bunları da yapmak istiyoruz tabii. Yani kadınlara da gittik ama işte her gönüllü her zaman müsait olmuyor. Köylere o kadar da çok gidemedik. Kaldı ki köyler de biraz köy olmaktan çıkmış. Mesela Yahyalı'da çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. İnsanlar
0: Neden?
1: Dokumuyorlar artık, halı yapmıyorlar. Halı değerli bulunmuyor. Bulunmadığı için de kaldırmışlar. Bir de eşleri ve çocukları madende çalışmaya başlamış. Çoğu inşaat işinde çalışmaya başlamış. Hani ne gerek var, niye yapıyorsun'a geliyor. Halbuki gerek var, onlar bir şekilde yapılmalı.
0: Eski halıların işe yarayan kısımlarından mesela çantalar, cüzdanlar tabii, falan yapıldığını tabii. ben Çiftemin'in içerisinde çok gördüm. Gezerdik orada, gümüşçüler, eski çantalar falan vardı. Turistler satın alırdı. O zaman çocuk aklımızla, aa bunları da kim alıyor, işte böyle bir çanta mı olur? Aslında ama çocuk o değil ki yani. Acayip boyalarla, bitkilerin kökleriyle o renkler o kadar farklı oluşturulmuş ki bir daha isteseler aynısını yapamıyorlar. Evet. Oranı yok çünkü.
1: İşte o anlamda mesela çarpanalardan anahtarlıklar yaptırdık. Çok güzel çarpana dokuma anahtarlık oldu. Cüzdanlar yaptırdık. Bunları tohumluktan aktardık. Yani sergi sonrası hani nasıl kullanacağız? Canım öldü bitti. Ölmedi bitmedi işte. Onu bir motif olarak kullandığınızda. Mesela diziler var. Hadi engel olamadık bir kısmına. Bir şekilde oluyor bunlar. Dizilerde kullanın. İspanyollar mesela o kadar meraklılar ki Türk dizilerine. Özellikle buralarda gelip dizilerin çekildiği yerleri görüyorlar.
0: Evet.
1: Orada bir Anadolu motifi. Orada kullanacağınız halının ön plana çıkartılması. Nasıl köprü geçiyor, vapur geçiyor, köprüyü gösteriyoruz. İstanbul'daki tarih eserlerini böyle hatırlayın. Dizilerde hep böyle
0: tabii.
1: önemli yerler geziyor.
0: Altını çizmek
1: Onun gibi için. Mesela o halılara vurgu yaptığınızda, kilimlere vurgu yaptığınızda belki o insanlar o algı
0: edecekler.
1: Oluşacak, gelecek.
0: Tabii ki.
1: Ben mesela evimde boydan boya halı vardı evlendiğimde. Ben de çok hani yerde çok desen sevmezdim ama inanın Yahyalı'ya gide gele şimdi bir Yahyalı halısı
0: var. Sempatiniz oluştu
1: değil mi? Tabii tabii şöyle köy manzarası var ucunda da üstelik. Renkleri de çok tatlı. Onların kendilerine özel kırmızıları, yeşilleri, mavileri, sarıları var. Hoşuma gidiyor.
0: El dokuması güzel bir halımız var bizim de kayınvalidemde. Kullanacağınız zaman vereceğim. Size verip eskitmenize müsaade etmeyeceğim falan diyor. Ne kadar kıymetli olduğunun farkında. Biz evet. de kıymetli olduğunun farkındayız. Kullandığımda alacağım onu sevgili kayınvalideciğim senden.
1: Bir arkadaşım Çaybağları'nda yaşıyor. Gitti anneannesinin evinden aynı halıyı buldu. Çünkü vardır yani şimdi anneannelerde kayınvalidelerde.
0: Tabii şöyle bir kilim var mesela. Bir kısmı güvelenmiş, koruyamamış. Temiz ve sağlam kalan kısmından bir rulo yapmış. Bana verdi mesela. Evde duruyor. Ben saklıyorum onu.
1: Onarıyorlar. Yani onarılabilir. Tablo olabiliyor zaman içerisinde. Yani bunları geliştirmek lazım. Biz o sergide, Kültür Yolu Festivali'ndeki sergide de yaptık. Yahyalı'dan düğüm düğüm hikayeler de yaptık. Çağdaşa nasıl gelebilir? İşte yastıklar yaptık o motiflerden, duvar tabloları yaptık. Şimdi bu kültürel mirasa sahip çıkıyoruz diyoruz ya, mesela sof kumaş. Ankara Tiftik Keçisi'nden sof kumaş üretimi yapılıyor. O sof kumaşlardan aldık. Türk işi desenlerimiz var. Hayat ağacı mesela, o da bizim kültürümüz. Evet. Hayat ağacını mesela şu anda bir yastık üzerine sof kumaşla çalışıyoruz. Eğer becerebilirsek.
0: Wow.
1: Onu da
0: adım attıysanız becerirsiniz zaten.
1: İnşallah. Yani işte bu tür çalışmalar da yapıyoruz. Hani çünkü kırsal kalkınmayı önemsiyoruz. Çünkü başkan da der hep, kılcal damarlar çalışmıyor, tıkandı.
0: Evet.
1: Ne olacak? Sen istediğin kadar şehirde iyi ol, atar damarların iyi olsun, işte bunlar çalışmayınca buralardan arızalar çıkacak, olmayacak.
0: Sıkıntı şu aslında hocam, halı dokuması belki devam ederdi ama ne mesleğini yapan kişilere bir saygı ne de yapılının ederinde bir karşılığı olmaması insanları mesleğe, üretmeye küstürüyor ne yazık ki. Ve insan gücü, insan emeği, el emeği ne yazık ki para etmiyor.
1: Evet.
0: Böyle bir gerçek var.
1: Ama işte şimdi
0: bilen kitleye ulaşmak önemli olan.
1: Evet, o da var. Yani
0: bu sivil toplum kuruluşlarının sayısının böyle acayip artması evet. lazım. Ama gerçek çalışanların sizler gibi.
1: Yani tabii ama hiçbirinin zararı yok. Yani bir kişi bir şey yapsa o da iyi.
0: Ya tabii
1: kadın
0: ki.
1: Kadın için yapsın, çocuk için yapsın, kırsal için yapsın. Bir kişi bir fazla.
0: Sizin bu söylemiş olduğunuz kelimeyi 4 sezondur her programda ben söylüyorum. Merveciğim de izleyenler de dinleyenler de çok iyi bilir. Şimdiye kadar 250-260 program falan yaptık herhalde. Her birinde bir kadına, bir çocuğa, birine ışık olabildiysek, sizin anlattıklarınızdan sonra belki sizin mesleğinizi yapmak isteyen gençlerimiz olacak. Bir anne dinlediyse, çocuğum acaba bu mesleği mi tercih etsem? Bir mühendis mi olsam? Bir mimar mı olsam? Hani her yaptığımız programda bir kişiye dokunabildiysek. Buraya sadece sizin gibi üniversite okuyan hanımefendiler değil. Evde içli evet. köftesini yapan, evet, böreğini tabii, yapan, tabii. Kıyafetler emek. Diken, atıyorum gündüz programlarını izlemek yerine üretim yapmayı tercih eden o kadar çok hanımefendi katıldı ki. Yani birinize bile ışık olduysa, birinize bile bir kıvılcım yaktıysa, bugün de birinize bile böyle hayatına bir tohum atabildiysek Nilüfer Hanım'la birlikte gerçekten çok mutlu olacağız. Ben de 4 yıldır gerçekten aynı şeyi söylüyorum. Sizin de mottonuz gerçekten o anlamda çok çok mutlu etti beni. Şimdi süremizin de ufaktan sonuna geldik galiba. Ufak bir balkon konuşması yapacağız demiştik, hatırladınız mı? Sizi kameranızla baş başa bırakmak istiyorum. Sizi dinleyen sadece vakıf anlamında değil, hayat görüşü, hayata küsmüş insanlar olabilir. Nereden başlayacağını ya da söylediniz ya, gönüller gelmek istiyor ama ne yapacağını bilmiyor, deneyimlememiş. İnsanlara ne söylemek istersiniz bir ışık yakmak için?
1: Peki.
0: Haydi bir başlayalım.
1: Keşke önceden hazırlansaymışım.
0: Hayır, ben şu an aklınızdan geçen ilk cümleleri duymak istiyorum. Harika şeyler çıkacak.
1: Peki, hepimiz insanız. Bir dünyayı, bir ülkeyi, bir şehri paylaşıyoruz. Birbirimizle ne kadar ilgili olursak, birbirimizin iyiliğine ne kadar çalışırsak, kendimizi de o kadar iyi hissedeceğimizi düşünüyorum. Onun için herkesi bir sivil toplum kuruluşunda çalışmaya ya da yeni bir sivil toplum kuruluşu kurmaya davet ediyorum. Bu anlamda Türk Kadınlar Birliği ve Tohumluk Vakfı olarak şehrimizde yaptığımız çalışmalara lütfen katılın, lütfen gönüllü olun. Tohumluk Vakfı için tohumlukvakfi.org'da hem gönüllü hem bağışçı olabilirsiniz. Sosyal yardımlaşma, eğitim, kültür sanat, çevre, iklim değişikliği, spor, hangi alanda isterseniz bunları yapmanız için hazırız. Dayanışarak, yardımlaşarak, birbirimize tutunarak hayatı daha anlamlı hale getirebiliriz. Hem kendimiz için hem çevremizdekiler için. Teşekkür ederim.
0: Ağzınıza sağlık. Bir de çalışsanız neler söyleyecektiniz acaba? Gerçekten içimizdeki potansiyeli ortaya çıkarmak için çocuk olsun, genç olsun, hani ileri yaşlardaki hanımefendiler, beyefendiler, artık kim olursa, hayatta bazen kendimizi değerli hissedeceğimiz alanlar lazım ya. Sivil toplum kuruluşları tam da böyle. Afet durumlarında vesaire, pastacılık yaptığım süreçteki konfederasyonlarla o kadar güzel çalışmalar yaptık ki, farklı ülkelere giden arkadaşlarımız oldu. Online olarak psikolojik anlamda sıkıntı yaşayan insanları sadece dinledik. Daha farklı ihtiyaçları olan, ya o tarz durumlarda ne oldu biliyor musunuz? İnsan olduğumuzu hatırladık. Belki birebir yıkım yaşayan bir şehir olmadık, şükürler olsun, ama olanların duygularını o kadar çok içimizde hissettik ki, çünkü sosyal medyada vesaire WhatsApp kanallarında birebir duygularını anlatan insanlar oldu. Belki medya önünde değil ama arkasında gerçekten çok gözyaşı döküp acılarını çok paylaştık. İnsan olduğumuzu hissedecek noktalar sadece afetler olmamalı. Tabii. Bu tarz zor durumlarda değil de birbirimize kazanım elde ettirecek. Belki bir ekmek kapısı açacak. Belki fiziksel, ruhen her anlamda iyi hissedeceğimiz bir voleybol organizasyonu. Farklı bir kazanım. Pasta yapıyorum mesela. Pastacılıkla alakalı bir şey yapabilirim. Merve medya anlamında çok çok bilgili. Bununla alakalı bir söyleşi yapabilir. Yani hepimiz bir şey yapabiliriz. Hamur yoğuralım. Değil mi?
1: Yani
0: dantel yapalım, bir şey yapalım gibi gibi yani. Hakikaten ucundan tuttuğumuzda yapacağımız çok çok şey olduğunu düşünüyorum. Tohumlukvakfi.org'dan giriyoruz. Gönüllülük kısmını seçip bilgilerimizi giriyoruz. Kazanımımız neyse, ne yapabiliyorsak, ucundan neyin tutabiliyorsak tutup belli yerlere getireceğiz ki yaptığınız kazanımların kaçta kaçını anlatabildik bilmiyorum ben.
1: Evet.
0: Yani tekrardan inşallah davet etmeyi çok çok isterim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ama inşallah. Tohumluk Vakfı diye bir gerçek olduğunu yakinen bilip yaptığınız projelerin bir kısmını dinlemek beni çok çok mutlu etti ve umut pompaladı bana. Evet. Öyle söyleyeyim. Gerçekten evet. Çok mutlu oldum. Ben de hani lafta sözde değil, hani reklam adına değil, beni bilen gayet iyi biliyor. Gerçekten gönüllülük kaydımı da yapacağım. Her fırsatta çocuklarımı da getirip hayatın sadece bilgisayar, sadece okula koştur, sadece akademik kariyer bundan ibaret olmadığını bir anne olarak, bir figür olarak, rol model olarak devam ettirmek istiyorum. Buna da Tohumluk Vakfı bence çok güzel
1: çok
0: bir filiz attıracak diye düşünüyorum.
1: İnşallah. İnanıyoruz, yapıyoruz.
0: Evet. İnanç gerçekten her şeyi, inanmak başarmanın yarısıdır diye boşuna da söylenmemiş. Evet. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var
1: mı? Çok teşekkür ederim bu imkanı bana verdiğiniz için. Gerçekten duyulmak, bilinmek önemli. Neden önemli? Yani neden mesela sosyal medyada da paylaşımlar yapıyoruz? Hani bu aman da bakın bunu da yaptık, çocuklara şunu da götürdük, şunu da öğrettik değil. Bu gönüllü kazanmak için yapılan bir şey. Siz evet. De yapabilirsiniz cesaretini insanlara vermek için yapılan bir şey. Bu anlamda bu program tanıtımımıza çok katkı vereceğine inanıyorum bu programın.
0: İnşallah Allah'ın izniyle.
1: Çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonrakilere de vesile olsun. Hep beraber iyilik tohumlarımızı saçalım.
0: İnşallah. Sizinle tanışmamıza vesile olduğu için Mustafa hocamıza da çok çok teşekkürlerimi iletiyorum burada.
1: Sağ olsun.
0: Sevgili Bilgecim iletti sizin de numaranızı.
1: Çok teşekkür
0: ederim. İyi ki geldiniz. İyi ki bu güzel projeleri hayata geçirdiniz. Gerçekten çok çok mutluyum. Bir parçası olacağım için de çok çok heyecanlıyım.
1: Çok teşekkürler.
0: İlk voleybol maçımızı da heyecanla bekliyorum.
1: Tabii ki.
0: Yapacağız. Seyirci olarak da bekliyoruz herkese. Belki seyirciler için de güzel bir etkinlikle çok daha farklı yerlere gidebilir. Bunu inşallah program bittikten sonra konuşalım. Çok güzel, böyle aşama aşama hem gelenlere hem oynayanlara bence harika işler yapılacak. Ayaklarınıza sağlık.
1: Çok
0: şimdi güzel bir çay kahve daha içelim. Programı kapatıp dönüyorum hemen. Ah, böyle dolu dolu. Yani program başında söylediğim gibi gerçekten çok dolu dolu geçti. Hanımefendi anlatmalara doyamadı. Bizim de vaktimiz projelerini anlatmaya ne yazık ki yetmedi. Çok güzel bir bölümün sonuna geldik. Nilüfer Hanım'a gerçekten katılımları, anlattıkları için tekrardan teşekkür ediyorum. Haftaya yine günümüzde, saatimizde buluşmak dileğiyle diliyorum efendim. Hoşçakalın, sevgiler diyorum.
1: Hoşçakalın.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu?
3: son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
4: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın menzile varmak üzereyiz sözleriyle işaret ettiği süreçte AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa düzenlemesine ilişkin muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun aresiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alınması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi ekosistemine katılım çağrısına ilişkin başvuru değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK araştırma burs programına yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanının 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, TENMAK araştırma burs programına gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye katkısız kalmıyor, ilk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz. YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık Evler'de kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanına yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. Burada konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bugün hizmete aldığımız Volvo FH500 çekici tırımız, belediyemizin ağır hizmet kapasitesine önemli katkı sağlayacaktır dedi. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıoğlan ve Sarız ilçe başkanlarına görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçe başkanı Doğan Bolat, Sarıoğlan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri dahil 15 ilde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcani ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli yakalanırken 93'ü tutuklandı. 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Kayseri OSB'de bir tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçi elini iplik makinesine kaptırması sonucu parmağı koptu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi ilk haftasında Van Spor FK ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlayacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Antonio Vivaldi'yi konuk edeceğiz. Vivaldi, 1678 yılında İtalya'nın Venedik kentinde dünyaya geldi. Kızıl saçlarından dolayı Kızıl Rahip olarak tanınan sanatçının babası, önceleri berberlik yapmış, daha sonra ise başarılı bir kemancı olmuştur. Vivaldi de ilk müzik eğitimini babasından almıştı. Uzun süre din eğitimi alan Vivaldi, 1703 yılında resmen papazlık görevine atanmıştı. Ama aynı yıl başka bir işe daha girişmiş, Ospedal della Pietà adındaki bir kızlar yetimhanesinde keman öğretmeni olmuştu. Buradaki görevi, yoksul ve kimsesiz kızlara keman çalmayı öğretmek ve onlarla konserlerde seslendirmeleri için her ay iki konçerto yazmaktı. Ancak 1709 yılında bu görevinden bir süreliğine ayrılmak zorunda kalmış ve bu dönemde Vivaldi besteci olarak dikkat çekmeye başlamış ve 12 eserden oluşan Op 1 eser sayılı keman ve sürekli bas için sonatları 1705 yılında yayınlamıştır.

1709 yılında Opus 2 eser sayılı trio sonatlarını Danimarka Kralı 4. Fredrik'e ithaf eden Vivaldi, bu sıralarda konçerto yazmaya başlamıştı. Hollandalı yayıncı A.C.N. Roger, Vivaldi'nin 12 konçertodan oluşan Opus 3 eser sayılı Uyumlu İlham adlı eserini yayınlamış, bu eser dönemin en etkili müzik yayınlarından biri olmuştur. Ardından Opus 4 eser sayılı La Stravaganza başlıklı 12 keman konçertosu daha bestelemiş ve aynı yayın evi tarafından yayınlanmıştı. Almanya dışına hiç çıkmayan Sebastian Bach'ın müziğinin İtalyan özelliklerini taşımasında ve oluşmasında Vivaldi'nin önemli bir yeri vardır. 1714'te Vivaldi'nin konçertolarını duyan Johann Quandt, Tommaso Albino ile birlikte Vivaldi'ye konçertoda reform yapmaları için ödenek bağlamıştır. 1723 ile 1724'te Roma'daki karnaval sezonu için 3 opera yazan Vivaldi, yine 1723'te Ospedale della Pietà'nın yöneticileriyle ayda 2 konçerto besteleme konusunda anlaşmıştır. 1720'lerin başlarında yazdığı düşünülen ve içinde en ünlü eserleri olan 4 mevsim başlıklı bir grup konçertoyu da kapsayan Opus 8 eser sayılı konçertolarıyla ünü tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. Bu yıllarda Vivaldi'nin opera sanatçısı Anna Giroud'la da ilişkisi başlamıştır.

1737'de görev yaptığı Ferrara'nın yöneticileriyle Vivaldi arasında sergilenecek operaların seçimi konusunda çıkan anlaşmazlık Vivaldi'nin işinden olmasına yol açmıştı. Vivaldi bu olayın ardından Amsterdam'a yerleşmiş, son yıllarındaki gençliğindeki popülerliğini yitirmiş, barok döneminin bitiminde toplumun müzik zevklerinin değişmesi gözden düşmesinde oldukça etkili olmuştur. Artık eserleri eskisi gibi sıklıkla seslendirilmeyen besteci, 1741'de Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl'la tanışmasının ardından kraliyet himayesinde müzik yöneticisi olma umuduyla Viyana'ya yerleşmiş, fakat bir yıl geçmeden imparator ölmüştür. Vivaldi de aynı yıl giderek yoksullaşmış, sağlık durumu iyice bozulmuş ve eserleriyle beraber 1741'de hayata veda etmiştir. Sanatçı Viyana yakınlarında bir kamu mezarlığına basit bir şekilde defnedilmiştir.

Vivaldi'nin 500'den fazla konçertosu vardır. Farklı farklı çalgılardan yararlanmıştır. O döneme dek hiçbir besteci, violensel, abua fagot, hatta klarnet gibi gelişmekte olan çalgılar için bu kadar fazla eser yazmamıştır. Fransız barok müziğinde nefesli çalgılar ağırlıktayken, onun müziğinde yaylı çalgılar önem kazanır. 230 keman konçertosunun yanında flüt, abua, çelo, viola ve mandolin konçertoları da vardır. Klasik müzikle ilgisi olmayanların bile hayatında mutlaka duymuş olduğu 4 mevsim konçertoları Vivaldi'nin en sevilen eseridir. 94 opera yazdığı iddia edilmesine karşın bunların ancak 50'si bugüne kadar eksiksiz ulaşabilmiştir.

Vivaldi'nin adı 20. yüzyıla dek neredeyse unutulmuştur. Ancak 1900'lerin başlarından itibaren yapılan araştırmalar sonucunda Vivaldi'nin yüzlerce eseri gün ışığına çıkarılmış ve hayattayken ulaşmış olduğu popülerliğe 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle tekrar kavuşmuştur. Hayatı boyunca muzdarip olduğu Sara hastalığı nedeniyle dört mevsimden en çok zorlandığı yaz ve bitmesini hiç istemediği kış konçertolarını hüzünlü bir ezgi olan minör tonunda yazmıştır. Vivaldi'nin Amsterdam'da basılmış eserleri opus eser numaralandırma yöntemiyle 100 konçerto ve 40 sonattır. Ama 500 kadar konçerto yazdığı sanılmaktadır. Vivaldi hayalinde canlandırdığı resimleri müzik haline getirmiş, eserlerinde hayallerine verdiği başrolü açıklayıcı sonelerle desteklemiştir. En ünlü eseri sayılan Opus 8 içerisindeki 4 mevsim konçertolarında mevsimler kendi özellikleriyle anlatılmıştır. Vivaldi'nin bu eseri uzun yıllar sonra Beethoven'a da ilham kaynağı olmuş ve Pastoral Senfoni bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Vivaldi'nin müziği yenilikçidir. O, armonik zıtlıklar, yenilikçi melodiler ve temalarla konçertonun ritmik ve biçimsel yapısını canlandırmıştır. Çoğu bestesi gösterişli, neredeyse neşeli ve coşkuludur. Johann Sebastian Bach, Vivaldi'nin konçertolarından ve aryalarından derin bir şekilde etkilenmiş ve Sid John Possian, Sid Matthew Possian ve kantatalarında tekrar tekrar kullanmıştır. Bach, Vivaldi'nin 6 konçertosunu solo klavye için

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Aydınlık Evler'de kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanına yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi hizmet kalitesini artırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. Burada konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bugün hizmete aldığımız Volvo FH500 çekici tırımız belediyemizin ağır hizmet kapasitesine önemli katkı sağlayacaktır dedi. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıoğlan ve Sarız ilçe başkanlarına görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçe başkanı Doğan Bolat, Sarıoğlan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri dahil 15 ilde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcani ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli yakalanırken 93'ü tutuklandı, 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Kayseri OSB'de bir tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçi elini iplik makinesine kaptırması sonucu parmağı koptu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi ilk haftasında Van Spor FK ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlayacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın menzile varmak üzereyiz sözleriyle işaret ettiği süreçte AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa düzenlemesine ilişkin muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun naresiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alınması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi ekosistemine katılım çağrısına ilişkin başvuru değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'na yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanının 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, TENMAK Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye katkısız kalmıyor, ilk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz. YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık Evler'de kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanına yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. Burada konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bugün hizmete aldığımız Volvo FH500 çekici tırımız, belediyemizin ağır hizmet kapasitesine önemli katkı sağlayacaktır dedi. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıoğlan ve Sarız ilçe başkanlarına görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçe başkanı Doğan Bolat, Sarıoğlan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri dahil 15 ilde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcani ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli yakalanırken 93'ü tutuklandı, 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Kayseri OSB'de bir tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçi elini iplik makinesine kaptırması sonucu parmağı koptu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi ilk haftasında Van Spor FK ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlayacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Yayın tekrarı.
2: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
3: Efendim merhabalar, Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programı ile yine karşınızdayız. Sevgili dostlar, Geleceğe Mektuplar'da her hafta geleceğe güzel sözler, güzel davranışlar, güzel muhabbetler bırakmak için sizlerle birlikte oluyoruz. Bunu tabii kıymetli konuklarımızla, birbirinden kıymetli konuklarımızla yapıyoruz. Birazdan da ekonomi alanında, iktisat alanında bunu konuşacağız ama evvelinde tabii şu anda yayınımıza tesadüf eden, bizleri 91.8 Radyo Radar frekansından takip eden, aynı zamanda Kayseri Radar, Radyo Radar, Instagram, Facebook hesaplarından ve kayseri.net YouTube hesabından takip eden birbirinden kıymetli dostları en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nden, İktisat Bölümünden Doçent Doktor Bekir Çelik Hocam bizle beraber. Aynı zamanda Kayseri Aile Platformu Bilim Kurulu üyesi. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz.
4: Teşekkür ederim Ahmet Bey, hoş bulduk. Başkanım da dersek daha doğru olur. Kayseri Aile Platformu'nda birlikteyiz. Sağ olun.
3: Davetiniz hocam?
4: İçin teşekkür ediyoruz.
3: Estağfurullah. Biz geldiğiniz için, değer verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
4: Sağ olun.
3: Sizinle beraber bugün mektubun ilgili satırlarını dolduracağız.
4: İnşallah.
3: Çok da kıymetli bir konu. Çünkü gençlerle birlikte her bir araya geldiğimizde gerek aile mevhumu, aile kurma, evet, aile kurmadan neden uzak duruyorsunuz? İşte çocuk sayısı azaldı, işte evet, ülke gündeminde var, neden uzak duruyorsunuz da? Hep karşımıza ya bir ya ikinci sırada ekonomi geliyor. Ve bu işin önemi olduğunu biliyoruz. Evet. Bakalım durum öyle miymiş? Sizle beraber konuşacağız ama evvelinde şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimize, izleyen izleyicilerimize Bekir Çelik kimdir? Sizin dilinizden, sizin gönlünüzden dinlemelerini isteriz. Kimdir hocam Bekir Çelik?
4: Eyvallah. Ben Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesiyim. Doçent Doktor Bekir Çelik. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi Erciyes Üniversitesi'nde tamamladım. Şu anda TÜBİTAK 1004 mükemmeliyet projesinde Profesör Doktor Emrah Koçak hocamla birlikte çalışıyoruz. Hollanda'da Ruth Hoca rahmetli, bir sene önce kaybettik. Onunla birlikte mutluluk ekonomisi üzerine çok çalıştık.
3: Mutluluk ekonomisi.
4: Evet, evet. Yani ailenin temelinde istediğimiz, arzu ettiğimiz, evet, meselelerden olan bu mutluluk ekonomisini çalıştık birlikte. Hakkın rahmetine kavuştu ama bize çok şey öğretti sağ olsun. Onunla birlikte çalışma fırsatı bulduk. Böyle, kısaca böyle bahsedelim. Dinleyenlere şimdiden umarım faydalı oluruz, bir katkıda bulunuruz.
3: Tabii şu anda eşiniz dinliyordur, çocuklarınız dinliyordur, evet, onlara da selam.
4: Hepsine de bin selam diyelim olsun buradan. Kaç sevdiklerimize. Çocuk? Bir çocuğumuz
3: Allah
4: var.
3: Maşallah.
4: İnşallah 7 yaşında o da. Kızımız
3: maşallah
4: var.
3: Maşallah.
4: Nehir. Bu da orada güzel bir kayıt olsun onun için.
3: Tamam. Tabii en büyük, aslında geleceğe yazdığımız en büyük mektuplar evlatlarımız değil midir hocam?
4: Elbette. Aynen.
3: Siz
4: öyle.
3: Akademisyen olduğunuz için öğrencileriniz,
4: tabii
3: işte bir baba olduğunuz için evladınız, evet, geleceğe yazdığımız en büyük mektuplar. Allah o satırları hakkını vererek, onun
4: amin
3: da razı olduğu şekilde yazmayı nasip etsin.
4: Amin. İnşallah.
3: Hocam konumuza gelecek olursak, bir iktisat alanında uzman bir kişi olarak, malumunuz biz girizgahta da söyledim, gençlerimiz ile konuştuğumuzda, görüştüğümüzde bu ekonomik kaygılar hep ön planda oluyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu gençlerin ekonomiye bakış açısını?
4: Şimdi onların en büyük endişeleri haklı olarak birincisi belirsizlik.
3: Evet.
4: Yani öngörememe. Yani en büyük sıkıntıları bu. Yani okuyacağım, çalışacağım. Acaba emeğimin karşılığını alabilecek miyim?
3: Evet.
4: En büyük sıkıntılarından bir tanesi bu gördüğümüz kadarıyla.
3: Kaygılar var.
4: Kaygılar var. Evet. Yani geleceğe dair bir kaygı var.
3: çok da haksız olmayan.
4: Olmayan.
3: Ama.
4: Evet. Ama çok da böyle tereddüt etmesine gerek kalmayacak şekilde biz aslında onları yönlendiriyoruz da bu son dönem yeni jenerasyonumuzda bu endişelerle bir varlık içerisindeler. Bunu tetikleyen meselelerden bir tanesi maalesef içinde bulunduğumuz bu enflasyonist ortam.
3: Evet.
4: Tabii onun da getirdiği işte konut fiyatlarındaki bu kiralar, acaba evlendiğim zaman ev sahibi olmak yerine artık hani kirada oturmakta sıkıntı çekecek miyim? Ev bulabilecek miyim? Yerleşebilecek miyim? Çok mu pahalı bu işler falan? Bir de biz bunu empoze ettik artık. Yani yuva kurmak çok pahalı falan. Yani sürekli biz ana akım medyada bunu çok görüyoruz. Bu endişeler, bu kaygılar var. Üçüncüsü de okudum, diplomam bir işe yarayacak. Bu üç kaygı gençlerin en çok yoğun olarak yaşadığı, endişe duyduğu, geleceğe dair bakışta onları zorlayan konular olarak biz görüyoruz bunu açıkçası.
3: Burada şey diyebilir miyiz kıymetli hocam? Elbette diplomalar ileride yapacağımız işler için bir adımdır, bir efendim söyleyeyim sertifikadır, belgedir, tabii, ruhsattır daha doğrusu. Nasıl ki arabayı çok güzel kullanıyor olsan da ehliyet ihtiyacın var.
4: Evet.
3: Burada bu da onun gibi bir ehliyet ama arabayı kullanma yetisi, becerisi, tabiri caizse kola taktığımız bilezikler.
4: Tabii.
3: Kardeşlerimiz burada özellikle üniversite okuyan kardeşlerimiz sadece diplomaya odaklanmak yerine hayatın kendisine odaklanmayı, belki bir kariyer planı yaparken diplomadan daha çok kendi yeteneklerin buna nasıl evlenecek demesi gerekir mi?
4: Gerekir. Elbette gerekir. İnsanın en büyük yatırımı, biz ekonomide hep yatırım evet, diyoruz. İnsanın en büyük yatırımı kendisine yaptığı yatırımdır. Hmm. Yani bir insan ömrü boyunca kendisini geliştirmek için çalışmalıdır, çabalamalıdır, uğraşmalıdır. Yani üniversite bitirdim, diplomam var, hadi bir şeyler olsun değil de ben kendim için daha fazla ne yapabilirim? Mesela bir yabancı dili öğrendim, bir tane daha öğrenmeli miyim? Yani bunlarla endişe etmeli, bunların derdine düşmeli bence. Bütün yatırımını, odak noktasını kendisine. Yani bizim için iktisatta şu vardır. Beşeri sermaye en önemli sermayedir. Yani insan sermayesi.
3: Evet.
4: Fiziki sermayeyi bir şekilde elde edersiniz. Ama insan sermayesi en değerli olanıdır.
3: Kaybolduğu zaman da
4: yerine konması
3: oldukça
4: çok zordur.
3: Zordur. Çünkü tabii, yetişmiş insan.
4: Evet.
3: Değil mi?
4: Çok zordur.
3: Tarih boyunca en fazla aranan yetişmiş tabii, insan.
4: En değerlisi odur. Çok. O yüzden insana yatırım en değerli yatırımdır. Yani altındır, hisse senedidir, borsa, her şey evet, kazanırız, kaybederiz, zengin oluruz, kaybederiz, her şey olabilir ama insana yapılan yatırımın karşılığı hiçbir şeye değişilmez, yani o başkadır.
3: Ne güzel söylediniz hocam. Şimdi bir de gençler arasında tabii yaygınlaşan kısa yoldan zengin olma arzusu.
4: Evet.
3: Hani belki çoğu hayal ederken işte mezun olur olmaz bir masa başı.
4: Evet.
3: Mümkünse fazla yorulmayın.
4: Yorulmayın.
3: Şöyle dolgun da bir maaş.
4: Güzel olsun. De bir bilgisayar olsun önümde.
3: Önümde bilgisayarım evet, olsun. Bu aslında çok yadırganacak bir istek değil ama
4: evet,
3: kısa yoldan zengin olma arzusunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve işte üretim kültürüyle tüketim kültürü arasında gençlerin durduğu yeri nasıl görüyorsunuz? Ne taraftalar?
4: Şimdi bu muazzam bir soru. Aslında biz bunu Kayseri Aile Platformu üzerinde de çok konuştuk. Evet. Temiz ekran evet, hareketi dedik
3: evet,
4: değil mi?
3: Evet.
4: Yani
3: evet.
4: Dizilerde, filmlerde bize hep şu empoze ediliyor. Diyorlar ki işte zenginlik çok kolay elde edilen bir şey. Herkes zengin olabilir. Kısa yoldan para kazanabiliriz. Peki onun hiç geri dinamiğini gördük mü biz? Yani zengin olan insanların ne hayatlar yaşadıklarını, nereden buraya geldiklerini, hangi mücadeleleri verdiklerini. Evet. Bir bunu evet, görmedik.
3: Evet.
4: İkincisi kaybedenleri hiç bize gösterilmedi. Yani dibi görenleri biz hiç görmedik.
3: Evet.
4: Yani hiçbir zaman böyle bir şey yoktur yani. Bizim meşhur lafımız bedava peynir fare kapanında olur.
3: Evet.
4: Yani mücadele etmeden, bir gayret göstermeden kısa yoldan zengin olmak çok böyle mümkün değildir.
3: Efektif
4: yani,
3: değil.
4: Efektif değildir, makul değildir, mantıklı değildir. Mücadele etmeden kazanılan şeyin de çok böyle kıymeti de
3: tatlı
4: olmaz.
3: Tatlı ve lezzetli. Değil mi hocam? Tatlı da değil.
4: Yani alın teri dediğimiz şey vardır.
3: Çok kolay gitme ihtimali olan.
4: Evet.
3: Evet.
4: Yani o yüzden hani bu kısa yoldan para kazanırım, hemen hallederim. Tabii bizi buna yeten başka sebepler de şu, biz artık tüketim toplumu olduk.
3: Evet.
4: bir şeylerin değerini sanki biraz daha az biliyoruz. Yani elde etmek kolay olunca onu tüketmek de kolay oluyor. Sahip olup ondan vazgeçmek de kolay oluyor.
3: Kolay ulaşılabilmesi etken değil mi hocam?
4: Evet. Tabii ki, yani bu bütün hayat felsefesini etkiliyor. Dolayısıyla diyor ki ben buna erişebilirim, o zaman bunu tüketebilirim. İşte ama bizim esas mentalitemiz şöyle olmalı. Biz üretmeliyiz.
3: Evet.
4: Çalışmalıyız. Üretime odaklanmalıyız. Yani felsefemizi tüketmek yerine kullanırsak o zaman çabuk da tükeniriz. Burası çok kıymetli. Yani tüketmek yerine üretmeliyiz. Varlığımızı, varoluşumuzu o anlamda desteklemeliyiz. Mücadelemiz o anlamda olmalı diye düşünüyorum. Kolay yoldan kazanmak hani böyle gösterişle çok mümkün gibi. Halbuki 85 milyonda birdir mesela. Ama herkes ona odaklanır. Biz o olabiliriz. Bence onun yerine mücadele ettiğimiz zaman çok daha iyisini kazanırız. İyi insan oluruz, mutlu insan oluruz. Keyifle yaşarız.
3: Buna da gayret göstermeliyiz.
4: Evet, değerini biliriz.
3: Doğru hocam. Peki bu hani tüketim toplumu haline dönüştük diyoruz ya. Bundan kurtulmak tekrar gençlerimizi üretime kanalize etmek için burada en büyük görev işte kanun koyuculara mı düşüyor, ailelere mi düşüyor, akademisyenlere mi düşüyor? Hani
4: efendim,
3: nereden başlamak?
4: Yani bu topyekün bir mücadele.
3: Evet.
4: Biz zaten bunun tam da merkezindeyiz. Evet. Yani sizlerle birlikte bir mücadelenin merkezindeyiz. Bu her şeyden önce çocuk.
3: Biri olmasa öbürü eksik kalır diyorsun.
4: Hepsi.
3: Evet,
4: çok. Yani bir bütünün parçaları. Bir puzzle'sa bu, bir tanesini çıkardığınız zaman görüntü bozulur.
3: Çok doğru.
4: Yani hep bir, ya bir tanesi eksik kalsa sanki biz onun netliği bozarız gibi.
3: Ve hissederiz.
4: Hissederiz de. Şimdi diyorsunuz mesela aile. Ya ailede biz bunu çocuğumuza, ben 7 yaşında kızım geçenlerde beni şok etti yani. Dedi ki annesine, anne dedi biz ayakkabı işte istedi. Dedim kızım alamayız. Nasıl baba dedi. Biz her şeyi alabiliyoruz. Annesi dedi ki ona sizce sen sana göre biz zengin miyiz dedi. Evet dedi her şeyi alabiliyoruz. Dedim eyvah. Ya biz bir şeyi yanlış yapıyoruz yani.
3: Evet.
4: Elde her şeyi elde edebileceğini düşünmek bir kere yanlış. Elindekinin değerini bilmek.
3: Çünkü o yaşta muhakeme gücü ve sadece yaşadıklarıyla bir çıkarım yapıyor.
4: Şimdi bu bir çocuk. Evet. 7 yaşında bir kız çocuğu.
3: Evet. Evet.
4: Eğer ki o ayakkabıyı alamayacağını, onun için sabretmesi gerektiğini, az da olsa o parasını biriktirmesi gerektiğini. Aa. Sonra annesi ona dedi ki, senin de dedi biriktirdiğin paralardan, tabii biz birikim yapması için teşvik ediyoruz o yaşta. Evet. Çünkü paranın değerini bilmeli. O ayakkabının değerini bilmeli. O kendi parasını veriyor şu anda, ayakkabısı alındı ama diyor ki benim param da var. Evet. O zaman sahip çıkıyor. Bu küçücük bir örnek. Toplumun genelinde biz bunu yaygınlaştırmalıyız. Yani elimizdekinin değerini bilmeliyiz. Tüketerek, yok ederek bir şeyleri hani tamam bunlar gitti, önemsiz tekrar yenisini alırız. O zaman çöplükler büyüyor. Hiç biz esas derdimiz ne bizim? Kaynak israfını önlemek değil mi? İsraf dinimizce de haram. Ama iktisadın temeli de o. Kaynak israfını engellemek, yani kaynaklar kıt. Yani biz bu kıt kaynakları en verimli şekilde değerlendirmeliyiz.
3: İktisadın temeli
4: bu yani. İktisat nedir? Tanımında diyor ki kıt kaynakları en verimli şekilde uygulayan bilim dalı. Evet. Yani bunu en iyi şekilde kullanmalıyız.
3: Şöyle diyebilir miyiz hocam? Bugün mesela boşanmalardan, istenmeyen şekilde boşanmalardan bahsediyoruz. Biz bu şekilde sahada araştırdığımızda size de paylaştık.
4: Evet.
3: Aslında biraz önce buyurduğunuz gibi hiç sıkıntı görmeyen, hiç problem çözmeyen, hiç hayatın zorluklarıyla karşılaşmamış kişi ilk defa bunu evlendiği zaman, eşiyle yaşadığı zaman vücut hani tabiri caizse bir antikor üretmediği için, o stresi yönetemiyor, o bunalımı yönetemiyor.
4: Tabii.
3: Ve bu onun için çok üzücü sonuçlar doğurabiliyor diyebilir miyiz?
4: Doğru, kesinlikle. Ya tabii bunun bir kısmında ekonomi de var.
3: Evet.
4: Yani bunu söylemeden geçmemek lazım. Özellikle son dönemde bu tüketim toplumu, kredi kartı kullanımları, bunlar mesela hayatı çok etkiledi. Ahmet abi, yani başkanım, siz çok iyi biliyorsunuz. Etrafımızda da bunlar var. Siz saha araştırması da yaptığınız için görüyorsunuz. Ailelerdeki bu yıpranmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi kredi kartı
3: kullanımı. Olmayan
4: para.
3: Evet. Sende zaten olmayanı harcama becerisi geliştirmek tabii. Ve bunu bir şekilde artık kontrol edemez hale gelmek.
4: Sonrasında da açmazlar.
3: Evet,
4: şimdi
3: evet.
4: Onunla ilgili çok güzel benim sistematiğim var. Bunu ben derste de muhakkak anlatırım öğrencilerime. Kredi kartı çok iyi bir araç. Evet. Ne zaman?
3: Ne zaman?
4: Bir ihtiyacın olduğunda, bir dostuna gittiğin zaman desen ki ya bir ay sonra ben sana şu kadar para vereceğim, bu parayı bana verir misin desen, çoğu vermeyebilir.
3: Yok dese üzülürsün.
4: Ha, derde girersin. Bir sürü sıkıntı. Doğru. Söylerken iki büklüm olursun.
3: Doğru.
4: Tamam. Diyor ki sana, ben bir ay vadeli sana bir para vereyim. Sana demiyor ki o para senin.
3: Evet.
4: Bu bir borç.
3: Arkadaşından alsan da
4: vereceksin. Alsan da vereceksin. O kartı da kullanırken her seferinde şunu düşüneceksin. Bu para benim değil. Bu para borç. Bir ay sonra bu parayı ödeyeceğim. Ve orada çok güzel bir şey yazıyor. Diyor ki limit.
3: Evet.
4: O limit senin değil. Sen elinde ne kadar gelirim varsa o kadar limitte kalacaksın. Orada yazan senin değil. Bunu yaptığın zaman, diğerini yaptığın zaman, o zaman elindeki geliri harcamanla öyle dengeli kullanırsın ki hiçbir zaman zorluk, sıkıntı yaşamazsın. Şimdi görüyorum diyorlar ki ya kredi kartı işte çok büyük bir problem. Aslında sorun kredi kartında değil, kullanılmasında.
3: Evet.
4: Yöntemde. Kredi kartını doğru kullanırsanız müthiş bir araç. Ama siz derseniz ki ben bunun limitini sonsuza kadar kullanacağım, o zaman bir ay sonra ödeyemez hale gelirsiniz. Bir de çok kötü bir kelimemiz var bizim. Asgari.
3: Evet.
4: Asgarisini ödeyelim gelecek ha. İyi kardeşim, o zaman faize bulaştın demektir.
3: Evet. Sonun başlangıcı.
4: Başlar.
3: Evet.
4: Faiz yüklenir, ana para yüklenir. O biter, devam eder. Sonra siz o kredi kartını kullanmadan gelirinizi mecburen oraya yatırmak zorunda kalırsınız. Sonra bütün o tüketim yaptığınız her şey elinizden yavaş yavaş yavaş gider. Ve sonunda hem hiçbir şeyiniz kalmaz, bir de kocaman bir borç yükünün içerisinde evet. Yaşarsınız. Ve bu borçla beraber de hayat sürdürülemez hale gelir.
3: Hocam, burada eğer farkındalığımız olmazsa dediğiniz gibi süreç aslında çok yavaş ve sinsi ilerliyor.
4: Evet.
3: Yani önce zevkli olmaya başlıyor.
4: Tabii.
3: Alabilmenin, işte başkasına
4: tüketim,
3: muhtaç olmamanın bravo. Bir hazzını yaşıyorsun.
4: Evet.
3: Sonra ya öderiz bir şekilde.
4: Hallederiz.
3: Sonra hallederiz gibi haddimizi aşan, yani had dediğimde orada.
4: Evet.
3: Hani bir
4: limitimiz
3: işte dıştan çarpma.
4: Aynen. Vardı. Gelir haddimiz. Yani işte.
3: Gelir haddimizi aşar. Biraz da hoyrat davranırsak sonra gene Kayserimizin güzel tabiri, ipin ucunu kaçırırsak toparlaması çok
4: zor
3: oluyor. Bugün ailelerin, yuvaların dağıldığını, çok farklı sonuçlar, istenmeyen sonuçlar
4: maalesef
3: duyuyoruz
4: maalesef.
3: Onun için kıymetli dostlara belki bu ekranlar aracılığıyla bu hatırlatma, zaten bildiğimiz hatırlatma
4: evet.
3: yapmakta fayda var. Dostlar, kredi kartları hayatımızı kolaylaştıran bir enstrümandır.
4: Evet.
3: Ama farkında olarak dikkatli kullanmakta bizlerin hassasiyeti olmak
4: olmalı.
3: Zorunda.
4: Evet. Yani o şeyi en iyi hesaplama yöntemi şudur. Benim gelirim ne kadar?
3: Evet.
4: Harcamam onun üstüne ne olur çıkmasın.
3: Evet.
4: Yani evet. Onda var, bende de olsun demeyelim. Ne olur.
3: Ah işte hocam.
4: Yani bu mücadeleye girmeyelim.
3: Evet. Evet, o kısım çok. Ya
4: buraları biraz dikkatli geçersek Allah'ın izniyle.
3: Şimdi öyle bir hale geldi ki
4: yani.
3: Bir dönem yani dedim ki ben kredi kartı hayatımda olmasın istiyorum.
4: Hı-hı.
3: Nakitle çalışacağım ama bazı ödemeler kredi kartsız yapılamadığını gördüm. İşte
4: doğru.
3: Mesela bir araç vergisi galiba kredi
4: evet,
3: kartsız ödenmiyor. Böyle bir duruma gelince mecbur kaldık.
4: Tabii.
3: Aldıktan sonra da işte dediğiniz gibi o hayatı
4: tabii.
3: kolaylaştıran enstrümanlar hayatımıza girince biraz değişiyor.
4: Efendim, limiti de biz belirliyoruz zaten. Evet. İstersek biz onu düşürebiliyoruz. Niye çıkarmaya uğraşalım?
3: Evet.
4: Gelirimiz 100 liraysa 100 lira limit koyalım. Kendimiz limit belirleyebiliyoruz.
3: Evet, tabii.
4: Yani bu standartları korursak Allah'ın izniyle biz düzenleyebiliriz.
3: Şimdi öğrencileriniz var.
4: Evet.
3: Biz sizi çok sevdiklerinde biz şahitlik ettik geldiğimizde.
4: Sağ
3: olun. Da Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin o kıymetli evet. öğrencilere, hocamların de selam ediyoruz inşallah.
4: Eyvallah.
3: Öğrencilerinize ekonomik açıdan tavsiyeleriniz neler oluyor hocam? Neler diyorsunuz? Çünkü öğrenci ekonomisi her ne kadar tabii baba parası işte aileden gelen bir harçlık vesaire burslar tüketiliyor olsa da biz de şahit oluyoruz. Onun yetmediği durumlarda olabiliyor.
4: Tabii ki.
3: Ne tavsiye ediyorsunuz hocam?
4: Şimdi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğrencileri biraz azınlık, farklı azınlık. Sağ olsun bizim sanayici ve iş adamlarımızın yoğunlukta olduğu evlatlarımız var bizde. Vakıf Üniversitesi olduğu için.
3: Evet.
4: Çoğu zaten bu bilinçle yetişiyor.
3: Evet.
4: Yani Kayseri kültürünün o hamurunu almış, babasının yanında çoğu zaman sanayide çalışmış, paranın değerini bilen, çok kıymetli, kazanmayı bilen, yatırım yapmayı bilen, işinde cevval insanlar. Ama bazıları elbette vardır. Onlar için de şöyle bir tavsiyede bulunuyoruz muhakkak. Hadi belki daha küçükler için ya da lisedekiler için ya da bizim üniversitemize yeni başlayanlar için. Her ne olursa olsun, kredi alıyor ol, burs alıyor ol veya sana bir yerden bir para geliyor olsun, köşeye biraz koymaya gayret et. Ya şimdi o diyebilirler, ya hocam sana tuzun kuru, sana göre bir şey yok, kolay mı diyebilirler. Ama ben şunu söylüyorum, bu sende bir tasarruf alışkanlığı oluşturur. Dersin ki ya ha bir günde Allah nasip eder sana bir şey almak niyetinde olursun, o köşedekini çıkardığın zaman onun hazzı başkadır.
3: Doğru.
4: Yani köşede bir şeyin olsun, bir nefes deriz ona, can suyu. Ya bir gün bir araba alacak olursun, onu kullanırsın. Bir gün ne bileyim senin için çok değerli bir tatile gideceksindir, onu kullanırsın. Ya da bir yatırım yapacaksındır.
3: Yedek akçe mi diyorlar hocam?
4: Her zaman.
3: Yedek
4: akçe. Her zaman bunun için bir nefes almak adına köşeye bir şeyler koymak lazım. Bu sana ne kazandırır hocam? Tasarruf kültürü kazandırır. Yani sen paranı biriktirmeyi öğrenirsin. Şimdi parayı zaman içerisinde biriktirdikçe gelecekte iş yeri sahibi olursun, yine köşeye bir şeyleri koyma.
3: Evet.
4: O zaman biz buna ne diyoruz? Başlangıç sermayesi. Yani hayata başlangıç sermayesi.
3: Evet.
4: Yani bizim iktisatta tabirimiz şeydir orada. Başlangıç sermayesi şirketi kurarken ilk kullandığımız sermaye. E şimdi insanın da kendisi için bir başlangıç sermayesi olması lazım. Eğitim de bunlardan bir tanesi. Eğitimli insan her zaman farklıdır. Benim öğrencilerim de öyledir. Onları anlatırken de bunları muhakkak vurguluyorum. Yani bu eğitim değersiz değildir.
3: Evet.
4: Yani belki kitabi bilgileri az öğrensen bile neyi öğrenirsin? Eğitimli olmayı, orada tutarlılığı, iyi insan olmayı, ahlaklı olmayı, toplumda iyi bir birey olmayı, doğru yönlenmeyi. Bunlar bile iyi bir meseledir bizim
3: çok
4: için.
3: Çok kıymetli.
4: Çok da önemlidir. Bu noktada öğrencilere en büyük tavsiyem odur. Yani bir başlangıç sermayesi oluşturmak.
3: Evet.
4: Elindeki az da olsa gelirin, seni çok iyi anlıyorum. Yani evet neyimiz var diyebilirsin, haklısın. Ama az da olsa tasarruf etmeyi öğren.
3: Evet.
4: Bu çok önemli yani. Ekonomide bu çok önemli. Hayatın boyunca da bunu düstur edinirsin.
3: Şu anda tasarruf etmeye ihtiyacın yoksa dahi alışkanlık haline gelir.
4: Alışkanlık haline gelir.
3: İleride efendim söyleyeyim bir bu konuya karşı bir ne bileyim antrenmanın olması açısından.
4: Ya nasip olur mesela benim o şeyim çok vardır. Çünkü bunu söyleyince de eve inşallah hırsız girmez. Şimdi bir tane de olsa bir çeyrek altın yaptırırız.
3: Evet.
4: Tamam. Ya bir düğün olur hanım der ki ya ne olacak? Rahat ol. Orada var.
3: Evet.
4: Onun hazzı hiçbir şeyde yok hocam.
3: Evet.
4: Cebinde
3: evet.
4: O gün belki çeyrek alacak paran evet. Yok ama orada var işte o.
3: Evet.
4: O rahatlıktan
3: evet.
4: Bahsediyorum yani.
3: Doğru.
4: Odur.
3: Bugün peki hocam aileleri en çok zorlayan bütçe olarak zorlayan ne diye sorsam siz nasıl gözlemliyorsunuz?
4: Efendim şimdi herkesin geliri farklı,
3: tabii.
4: Harcamaları farklı,
3: tabii.
4: Tüketim yapıları farklı. Yani şimdi mesela çok büyük bir firma sahibinin zorlandığı şey
3: tabii.
4: Başkadır. Mesela onun alamadığı ikinci arabadır derdi. Ya da gidemediği çok lüks bir tatildir. Ortalama işte asgari ücretle geçinen bir ailenin beklentileri veya harcamaları, istekleri farklıdır. Şimdi burada temel olarak benim söyleyeceğim şey şu. Aile ekonomisi dertlendiğimiz şey de bu ya aileyle ilgili. Kendimden örnek vermeyi hani övünmek için değil haşa. Bunu yapıp mutlu olduğumuz için
3: evet.
4: Bizim mesela evlendikten sonra eşimle birlikte söylediğimiz hep bir şey var. Tenceremiz küçük olsun, yarına yemek artmasın.
3: Çok güzel.
4: Ama herkesin de karnı doysun.
3: Evet.
4: Şimdi büyük tencereyle yaparsan yarın aynı yemeği yersen zulüm olur sana. İstemezsin. Fazla olursa, yemezsen atılırsa israf olur, o bize gelmez. Hele de ekonomistsen canın yanar yani.
3: İnanç olarak
4: bambaşka, zaten o kısma hiç söylemeye gerek yok. Evet. İsraf haramdır, ucuz onu hep öyledir yani, hiç şey değildir. Evet. Peki hocam, çöpe atmıyorsun, hakkınla besleniyorsun, 3 kişiysen 6 tane elma aldın, 7.ye gerek yok dedin.
3: Evet.
4: O zaman zaten farkında olmadan sen tam o sınırlarda yaşıyorsun demektir.
3: Aile ekonomisi yapmış olursun.
4: Aile ekonomisi tam da budur. Merkezi mutfakta başlar.
3: Evet.
4: Budur. Hanımefendiler özellikle burada hani hassasiyet gözetmesini rica ederiz, isteriz. Mesela ekmek aldın. Abi 3 kişiysen bir ekmek yiyorsan ikinciyi alma. İsraf etme.
3: Evet.
4: O çünkü sadece sana değil, geleceğe de. Biz diyoruz ya geleceğe mektup. Sen gelecekteki insanın ekmeğini çöpe atıyorsun. Herkesin böyle düşünmesini rica ediyorum.
3: Örnek gibi geliyor ama totalde bu
4: tam
3: çok
4: bu yani.
3: Büyük meblağlar tutuyor.
4: Tabii.
3: Tabii bunun yanında bir de kıymetli hocam, şimdi mesela dünya dijital platformlar sayesinde ve gelişen teknoloji sayesinde çok küçüldü.
4: Evet.
3: Önceden imkanı olmayan insan çok müreffeh hayat yaşayan insanları göremiyor idi.
4: Doğru.
3: Hani hayat içerisinde onlarla pek tesadüf etmiyorlardı.
4: Doğru.
3: Özenti, işte nefsin ona sunduğu çoğu oyunlar karşısına çıkmıyordu ama şu anda dijital platformlarda bütün hayatlar çok ulaşılabilir.
4: Evet.
3: Her şey çok çabuk elde edilebilir gözüküyor.
4: Hatta empoze ediliyor.
3: Hatta evet, dediğiniz gibi bunlar çok kolay ulaşılabilecekmiş gibi gözüküyor.
4: Evet.
3: Buna ulaşılamayan işte gelir eve, işte kadın ya da erkeğin buna ulaşamadığı zaman onda bir eksiklik hissi dahi uyandırıyor.
4: Evet. Stres.
3: Dolayısıyla biz belki de bunu da tavsiye etmeliyiz diye düşünüyorum.
4: Kesinlikle.
3: Bu insan, aile, eşler, çocuklar aile ekonomisini birlikte belirleyecek.
4: Hepsi
3: onda var, bende neden yok?
4: Bu mücadele hiç bitmez hocam.
3: Bunu nasıl törpüleyeceğiz bilmiyorum ama belki bununla alakalı bir şey geliştirmemiz lazım.
4: Farkındalık.
3: Farkındalık geliştirmemiz Tabii. lazım. Bence aile bütçesine işte sırf bu lüks şatafat yarışı, hatta düğünlerimiz öyle olmaya başladı.
4: Kesinlikle, çok şükür düzeliyoruz. Ya da düzelmek zorunda kaldık.
3: Zorunda kalıyoruz.
4: Artık neyse.
3: Oraya doğru gitmemiz lazım. Bunlar da
4: çok önemli.
3: Geçen programlarda da bahsettik. Yani yeni evlenen bir çift eğer hiçbir şeyden geri kalmayalım dediyse bir 10 yılını ipotek
4: geçmiş
3: altına
4: olsun.
3: Alınıp
4: Tabii.
3: Başlıyor ve aslında çok mutlu olmaları gereken zamanları
4: evet.
3: borç ödeyerek sıkıntı içinde geçirmeye sebep olabiliyor.
4: Doğru.
3: Bir günlük organizasyon için diyebilir miyiz?
4: Deriz, çok net söyleriz. Hatta bu söylediğiniz çok önemli. Yani belki diyecekler ki ya bu hoca bizim ekonomimize zarar verecek, işte durduk yere bize alışverişi daha az yaptıracak falan gibi, ama değil. Evlenen bireylere ya da evlenecek olanlara benim tavsiyem şu. Şimdi ne yapıyoruz başkanım biz? Evimizin her şeyini evlenmeden dolduruyoruz, öyle mi?
3: Evet.
4: Tenceresini, tavasını, onunu, bununu A'dan Z'ye diziyoruz. Doğru mu? Abi biz evleniyoruz. Bir dünya borcumuz var bizim. Paramız yok. Evden dışarıya çıkamıyoruz. Eşyalarla kucaklaşıyoruz. Hiçbir şey harcayamıyoruz. Borcun stresini de birbirimizi yiye bitiriyoruz. Onu aldın da ben bunu aldım da senin annen böyle yaptı da benim babam. Peki ben de diyorum ki efendim, senin mesela ne diyelim, çamaşır makinen var ama işte nedir o, kurutucudur, şeydir, onu sonra al ya, o acele değil yani. Evlendin, her şey tamam, çamaşır makinen varsa kurutuculu olmasın mesela, onu sonra al. Buzdolabın varsa dondurucuyu sonra al. Bunlar çok uç örnekler.
3: Hatta mutluluğunu yaşayalım.
4: Evet.
3: Yani çünkü
4: hocam tam onu diyeceğim. Evet. Bak, tüketim toplumuyuz, haz alıyoruz ya.
3: Evet.
4: Abi alışveriş yapmaktan mutlu olmuyor muyuz biz?
3: Evet.
4: Genelde öyle zaten. İnsanların en büyük haz aldığı şeylerden bir tanesi tüketmek. Peki o zaman diyorum ki ben, bunların hepsini koşa koşa yapmak yerine yavaş yavaş süreç içerisinde bir arada birlikte yapmak daha değerli değil mi?
3: Bence.
4: Borcun az. az aldın, az yaptın, ortalama yaşadın.
3: Evet.
4: Sonra da dedin ki evlendikten sonra hadi gel hanım şunu alalım. İstediğin gibi, istediğin renkte, istediğin kalitede, en güzelini, istediğin şekilde bir arada her ay yeni bir şey yap.
3: Evet.
4: Daha güzel olmaz mı?
3: Olmaz mı?
4: O zaman bir de borcun az olduğu için daha müreffeh olmaz mısın? İçinden daha çok şey eşine almak gelmez mi?
3: Bu fakir
4: öyle de mutlu
3: değil,
4: olursun.
3: Değil mi hocam?
4: Hani... Asla öyle değil. Size hani
3: burada yo, yo. İzleyen zengin arkadaşlar üstünüze alınmayın falan
4: alınmayın
3: diyor.
4: Diyelim. Ama şöyle ben bunu bizzat hayatımda düstur edindim.
3: Doğru.
4: Hanımım bana aynen şöyle dedi. E şunu istiyorum bunu istiyorum deyince dedim ki bak bunu biz alacağız biz ödeyeceğiz.
3: Hocam bunu anlamak lazım. Çok doğru. Bakın inanın bununla alakalı ekonomik durumu, ekonomik skalası ne olursa olsun.
4: Tabii hiç fark etmez. Yani dedim için, işte ya. Yani.
3: Siz evet. De buyurdunuz. Benim için 10 birim kıymetliyken o bu
4: bir
3: aynısını 100 birim de deniyor
4: ya
3: ama.
4: Ya da bir birim fark evet, etmez.
3: Aynısında aynı etki.
4: Aynı yani. Etki.
3: Evet,
4: bu çok önemli. Bir ikincisi de şu. Bana örnek gösterdiğin kişi yani benimle aynı gelir grubuna sahip değilse rica ederim ne sen üzül ne beni üz yani.
3: Doğru,
4: hani benim durumum buysa hani bizde meşhur bir laf var gelin halına göre salın derler. Yani bütçen neyse kardeşim sen de öyle yaşa. Ama var olandan mutlu olmayı öğren. En önemlisi bu. Yani evet ekonomi işte ekonomi böyle oluyor.
3: Evet.
4: Hakkımız olanı razı olursak çok mutlu olabiliyoruz.
3: Çok doğru. Tebessüme vesile olsun bir anı anlatayım hocam.
4: Buyur.
3: İşte apartmanda hanımların oturmaları oluyor.
4: Eyvah.
3: Ben çok isabetli buluyorum. Çünkü hem sosyalleşmek hem de o efendime söyleyeyim günün stresini azalttıkları bir yer ama
4: evet.
3: Genelde de şöyle sonuçlanıyor. İşte falanca hanımlarda masası gördük. Biz de alalım mı ya geliyor.
4: Evet.
3: Ben de muhabbet olsun, vesile olsun diye bir beylerle bir araya geldiğimizde dedim ki bir ortak karar alıyoruz arkadaşlar. Kimin evinde görüldü ve imrenildiyse yarısını o öder.
4: Bunu güzel.
3: Kabul ettirdim.
4: Güzel.
3: Kabul ettirdim. Bir sonraki oturmada eşim dedi ki yani bir mutfak masası var çok hoşuma gitti. Tamam hiç önemli değil. Kimde
4: hayırlısı.
3: Gördük dedim. İşte falanca hanımlarda hemen aradım beyefendiyi. Dedim hocam adres ver. Biz gidiyoruz.
4: Evet,
3: ben de sana IBAN gönderiyorum.
4: Yarısı sende.
3: Tabii işin esprisi ama böyle tebessüme vesile olsun diye anlattım. Biz
4: dengeli.
3: Elbette insan görüyor, istiyor.
4: Tabii.
3: İsteyecek de. Ama olması için böyle
4: baskı o gerek yok ona.
3: Evet.
4: O özellikle eğer tek bir birey çalışıyorsa evde o insanın üzerinde ciddi bir
3: doğru.
4: Yüktür, kamburdur,
3: doğru.
4: Onu üzer.
3: Doğru.
4: Aileyi üzmemek lazım ya.
3: Doğru.
4: Babaları, anneleri üzmemek lazım. Birbirimizi üzmemek lazım. Yani şey ne diyor Yunus Emre? Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Mal da yalan, mülk de yalan. Yani hadi hep beraber oyalanalım yani.
3: Doğru.
4: O iş öyle.
3: Hocam bir de tabii bilim açısından da sormak istiyorum. Sizin alanınız olduğu için de sormak istiyorum. Marka bağımlılığı var.
4: Evet.
3: Marka tutkunluğu. Bunu nasıl anlamalıyız? Yani marka bağımlılığı konusunda ne dersiniz? Bir kalitedir. İnsan hani bunu
4: evet.
3: Bu insan kaliteye önem veriyor gibi anlamalıyız. Yoksa ekonomik hoyratlık olarak mı algılamalıyız?
4: Şimdi bu iki şeyi birbirinden çok net ayırt etmek lazım.
3: Evet.
4: Kaliteli mi? Marka. Şimdi kaliteliyi talep edene kimse bir şey demez.
3: İşine yarıyor mu yoksa sırf şu marka
4: adı olduğu için mi?
3: Doğru.
4: Şimdi özelliklerine bakarsın.

0: balajlarıyla satılarak farklı paralar kazanılır. Ürün aynı.
1: İçerisinde tüm entegreleri, her şey aynı. Olan malzemesi aynı olmasına rağmen sırf marka
0: birinin ambalajı farklıdır. Evet. Öbürününki farklıdır. Üretilen fabrika aynıdır. Çalışan işçi aynıdır. Kullanılan elektrik aynıdır. Her şey aynıdır. Birinin adı A'dır. 500 lira verirsin. Birinin adı B'dir. 200 lira verirsin. Ve ikisini de satar.
1: Evet.
0: Biz buna oligopol piyasada marka farklılaştırması diyoruz. Şimdi. Ürün farklılaştırması. Aynı ürünü size satar. İşte kapitalizmin hikayesi budur zaten. Satmak.
1: Evet. Satmak.
0: E şimdi diğer türlü 500 olursa öbür grup alamayacak.
1: Veya 200 diye 500 alabilecek grup 200 diye almayacak.
0: Almaz efendim. Orada da şey etkisi var.
1: Nedir hocam?
0: Bu biz buna zübbe etkisi diyoruz. Zübbe etkisi. Örneğin bir telefon.
1: Evet.
0: Herkes tarafından kullanılıyorsa
1: kitaptaki ismi bu mudur hocam?
0: Tabii zübbe, zübbe etkisidir. Tamam. Eğer bir telefon herkes tarafından kullanılıyorsa zengin insan o telefonu kullanmak istemez.
1: Evet.
0: Tabii. Onun için önemli olan kimsenin kullanmıyor olması.
1: Evet.
0: Buna zübbe etkisi diyoruz.
1: Hocam biz aynısını şeyde dedik. Ya bu aynı kahveyi efendime söyleyeyim çok daha ucuza içebilecekken sırf adın yazıyor diye mi içiyorsun dedik.
0: Evet.
1: Hayır ben dedi hani o biraz daha ileri gitti. Ben bu parayı veremeyip de içemeyenlerle aynı ortamda olmamak için buraya geldim.
0: Tam olarak öyle işte. Statü için.
1: Allah Allah.
0: Bunu ya Allah tabii nefsimizi uzak etsin. Amin. Ama bu bir gerçek. Yani evet. Biz hep söylüyoruz. Yani pazarlamacı hocalarım belki bana kızacaklar. İşimize ekmeğimize taş koyuyorsun diye ama bu işin gerçeği yani. Bu bir algıdır ya. Başka bir şey değil. İki tane bisküvi var mesela ortada. Tadları, renkleri, fabrikası dediğim gibi her şey aynı.
1: Aynı banttan çıkıyor.
0: Versen mesela diyor ki ya bu bisküvi yenir mi diyor. Efendim aynı fabrika, aynı ürün, aynı buğday. Yok diyor ya ben öbüründen alayım. Bu pahalı. Diyor onu ulaşamama, onu hazzı var.
1: Evet.
0: Onu kullanma hazzı
1: sadece
0: var.
1: Sadece ben yiyebiliyorum.
0: Maalesef.
1: Ben
0: yiyebilirim. Ama kalite işi başka hocam. Yani kalite varsa orada herkes zaten safını belli eder. İyi ise alınır.
1: Değil mi?
0: Yani orada paraya bakılmaz. İyiyse o alınır. Ama siz sadece iyi olduğu için değil de ismi için alıyorsanız o zaman israftasınız, ziyandasınız, ekonomiye de zarar veriyorsunuz demektir.
1: Doğru.
0: Bu böyledir.
1: Evet. İşte sosyal medya belki bu tüketim anlayışımızı çok değiştiriyor.
0: Çok net.
1: Hocam.
0: Tabii.
1: İşte bu kripto para, yapay zeka, dijital girişimcilik gibi faktörler bu gençlere nasıl fırsatlar sunuyor, bunu nasıl değerlendirmesi lazım?
0: Şimdi bu üçü birbirinden tamamen ayrı konular. Şimdi yapay zeka başka bir mevzu.
1: Bilimsel,
0: tabii,
1: da...
0: bilimsel olarak da kullandığımız ve şu anda herhalde kullanmayanın kalmadığı,
1: evet,
0: işimizi kolaylaştıran
1: her alanda
0: ama bizi düşünmekten biraz alıkoyan yapay ya o, evet, bizim yerimize yapıyor. O bizi biraz kolaylığa sevk eden bir hal. Kripto meselesi tamamen para piyasasının bir enstrümanı. Ama
1: siz doğru nasıl buluyorsunuz hocam? Kripto şimdi, para işini nasıl görüyorsunuz?
0: Kesinlikle şunu net olarak söyleyebilirim. Kaynağının belli olmadığı bir para bu. Bunu bir ortaya koyalım. Bunun aslında kriptonun esas hikayesi şeyden gelir. Blockchain teknolojisi. Hmm. Blockchain dediğimiz bir zinciri düşünelim başkanım. Her bir halkasında bir emir var. Diyor ki şu kadar parayı şuna gönder. Bu bir emir, bir zincir halkası. Bir emir daha, bir emir daha ve her bir emir birbiriyle şifreli. Yani zincirin tamamını yok etmek istiyorsanız her bir halkadaki şifreyi çözmek zorundasınız. Bu teknolojiye blockchain teknolojisi deniyor. Bunun üzerine kurulan para piyasasına da kripto piyasa dendi.
1: Evet.
0: Buradan yapılan işlemlerde devletin denetim mekanizması yok. Bütün ülkelerin de itiraz ettiği nokta bu. Dolayısıyla bu parayı kimin, nereden, ne hacimle, nereye sevk ettiği konusunda net bir bilgi birikime sahip değiliz. E şimdi bir Allah esirgesin yani yakın zamanda duydum bunu, çok da üzüldüm. 100 bin dolar civarında bir parayı 1 dolara indirmiş. 100 bin dolarlık bir kripto varlık bir gecede 1 dolara inmiş.
1: Ne etken oluyor hocam bunda?
0: Buradaki etken alım satım. Tamamen manipülatif hareket. Şimdi kaynağını bilmiyoruz. Kime, evet, itiraz edeceğiz hocam?
1: Evet.
0: Kaynağı devlet değil. Bir piyasa bu. Ama görünen

0: Görünmeyen, bilinen, bilinmeyen bir sürü unsur var. Ben ne diyorum ki? Kaynağı belli olmayan hiçbir şeye yatırım yapılmaz. O bildiğiniz sanal bahis, kumar vesaire hiçbir farkı yok efendim. Yani benim için öyle. İtiraz eden varsa seve seve dinleyebilirim. Ama bunu da samimi olarak bana net olarak sunması lazım. Bu şu haliyle kripto borsası deniyor ama bu borsadaki hacmi bilmiyoruz. Sahiplerini bilmiyoruz. Kaynağı bu paranın kaynağını bilmiyoruz en önemlisi. Uyuşturucu baronları da burada işlem yapıyor. Doğru mu?
1: Yapıyor. Hani yapıyorsa da ispat etmiyor.
0: Yani bu şimdi kara para dediğimiz mesele burada dönüyor. Bunlar çok net. Evet. Çünkü devlet eliyle bu paralar doğrudan kontrol altına alınabilir. Merkez Bankası var koskocam. Evet. Giren çıkan bütün parayı anlık hepsini hesaplar, bilir, haftalık bülten yayınlar. Ama kripto parada böyle bir şey yok. O yüzden benim gençlere tavsiyem sakın ha. Bizim meşhur sakın ha. Yani ne olursa olsun efendim işte Ahmet gitmiş 100 lirasını yatırmış 500 lira yapmış. Evet, evet. Böyle bir dünya yok abi.
1: Var ama hocam.
0: Vardır evet. 500 vardır. 1000'e çıkmıştır. 100 bin doları 1 dolar olur.
1: İşte Ahmet'in kaybetme hikayesi.
0: O hiç konuşulmaz. Için,
1: evet,
0: bak ben kaybedileni anlatayım da.
1: Evet.
0: Hani testiyi kırmadan.
1: Bu da var ama
0: O yüzden söylüyorum. Yani zaten gençsin. Kısmi bir param var. Ya bunu burada zehirleme yani. Ne gerek var yani? Bu riski niye alıyorsun? Ben o yüzden kripto borsasına karşıyım. Yapay zeka konusunda da yapay zeka bizim için bir araç. Biz bunu kendi zekamızı yerine koymamalıyız.
1: Evet.
0: Ama işlerimizi kolaylaştırmada nasıl bir araba var?
1: Evet.
0: Biz arabayı kullanıyoruz, uzakları bize yakın ediyor. İşlerimizi yaparken bize kolaylaştırması çok iyi bir şey. Ama biz bildiklerimizle beraber onu çalıştırmalıyız.
1: Çok.
0: Bu çok önemli. Üçüncüsü de dijital girişimcilik dediniz ki bizim için en önemli nokta burası. Evvelce eski zamanları siz çok daha benden iyi bilirsiniz. Parası olmayan, sermayesi olmayan birisinin bir şirket kurması, bir yatırım yapması, gelişecek bir şeye bu mümkün değil.
1: Mümkün değil.
0: Ha şimdi ne var? Dijital girişimcilik diye bir şey var. Şimdi çok rahat bir şekilde bir ürünü yapıp çok güzel bir şekilde sosyal medyayı da kullanarak ürününü bütün dünyaya pazarlayarak çok güçlü bir girişimci, yatırımcı ve iş insanı olabilir. Önümüzde çok güzel fırsatlar var gençler için özellikle. Bu kısmı kullanarak gençlerin yatırımlarını bu yönlere, girişimcilik yönüne aktarması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani kripto tarafı değil. Ora zehirler. Bu tarafta müreffeh bir hayat var.
1: Bu tarafta şey var, mücadele de.
0: Tabii
1: var.
0: Mücadele var.
1: Yatırım var, proje var, üretmek var.
0: Kafayı çalıştırma var.
1: Var, evet.
0: Boşluğu görme var.
1: Evet.
0: Pazarı takip etme var. Evet. Öyle şey yok. Burada
1: belirsizlikten ziyade bir mücadele alanı var. Öbüründe belirsizlik var. Dolayısıyla benzetme çok güzel oldu. Yani kumar benzetmesi çok ağır mı oldu acaba dedim ama
0: değil. Hayır değil. Evet. Yani siz şimdi aldığınız kriptonun ne olduğunu biliyor musunuz?
1: Yok.
0: Siz o zaman neye yatırım yapıyorsunuz?
1: O zaman...
0: Bir şirket değil ki o.
1: Evet. Evet.
0: Adını bilmediğiniz bir şey. Yani çok rahat bir şekilde bir tanesi kripto piyasasında bir şey açabilir. Herkes onu satın aldığında fiyatı yükseliyor. Arz talep. Herkes talep ederse fiyatı yükseliyor. Herkes fiyatı yükseliyor diye oraya zıplıyor. Sazan avı.
1: Evet.
0: Diyoruz biz buna.
1: Evet, evet.
0: Herkes atladıktan sonra ilk alanlar satıyor. Düştükçe zarar, düştükçe zarar. Sonra siz işin içinden çıkılmaz bir hale alıyorsunuz.
1: Çok. Peki önümüzdeki 10 yılda mesleklerin değişeceği, bugün hiç ismini duymadığımız mesleklerin çıkacağı konusunda siz bir eğitimci olarak, akademisyen olarak ne düşünüyorsunuz hocam?
0: Tabii bu özellikle meslek grupları açısından bugün mesela en iyi meslek diyeceğimiz tıp, değil mi?
1: Mesela.
0: Yani fakülteyi bitirdiği zaman hiç sorunsuz gider, doktorluğunu yapar, uzmanlığını alırsa da çok rahat bir şekilde sonra operatörü, cerrah vesaire garanti meslek dediğimiz. Hiç sevmem bu cümleyi de.
1: Evet.
0: Peki, ben iktisatçıyım. Bu iktisattan mezun olan öğrencilerin mesela tıp fakültesini bitiren öğrencilerden çok daha para kazananlarının olduğunu söylesem
1: inanırım.
0: Mümkün.
1: Mümkün.
0: Ama bu çocukların hepsinin en az tıpta çalışanlar kadar çalışması da gerekir.
1: Evet.
0: Yani burası çok önemli. Yani tıp fakültesini sakın yanlış anlaşılmasın. Onlar bizim göz bebeğimiz. Olmazsa olmazımız. Örnek gösterdiğimiz. Evet, evet. Her ailenin de çocuğunu üniversitesine, işte üniversite okuması için yönlendirdiği bir bölüm. Burada mühim olan doğru meslek, evet, ama o mesleğe yönelik kişinin ne yaptığı. Yani üniversite hayatı boyunca sadece derslerden geçer notu alayım, ben buradan diplomayı alayım, mezun olayım.
1: Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Tek gayemiz geçer not almak olmamalı.
0: Olmamalı.
1: Yayının başında da söyledik. Bu altın bilezik dediğimiz.
0: Tabii.
1: Mesleğimle alakalı. Ben ne okuyorum? X branşta okuyorum. O branşın gerekliliklerini, evet, o branşta çok ilerlemiş, rol model olmuş kişilerin,
0: örnek insanlar,
1: örnek insanların, tabii, hayatlarını, efendim, daha okul sıralarında, okul aşamasındayken, tabii, yapmaları. Hatta kıymetli bir büyüğüm öyle tavsiye etmişti. Ya yaz tatili dedi. Bak, hayatınız boyunca güzel tatiller yapabilmek için şu okuldaki yaz tatilini, yani,
0: tabii,
1: belki çok kaliteli bir yerlerde ben sizinle vakit geçirmek istiyorum diye dedi. Yani onları
0: artık mücadele edin, darlayın.
1: Ulaşılabilir diye.
0: Evet.
1: Bir
0: sosyal
1: mail ile,
0: medya,
1: değil mi? Mail ile.
0: Evet.
1: Ya ben bu yazı sizin yanınızda geçirmek istiyorum diyebilme cesareti olması lazım demiş.
0: Çok idi. Net. Çok haklı. Yani benim çok şimdi birlikte çalıştığımız hocam, Emre hocamla birlikte TÜBİTAK projesindeyiz. Mesela şimdi herkes diyor ki tarım öldü. Şimdi iklim değişikliği var. Bir sürü sıkıntılar var, değil mi? Gelecekte iklim değişikliğinin etkisini minimize edecek tarımsal teknoloji üreten meslekler.
1: Evet.
0: Mesela en önemlilerinden bir tanesi.
1: Evet.
0: Gıda çünkü bizim için çok kilit bir sektör.
1: Evet.
0: Şimdi.
1: Evet.
0: Ama gelecekte çok daha ağır olacak bunun faturası. Şimdi mesela bir Ukrayna-Rusya savaşı cereyan etti. Buğdayı, arpayı Ukrayna'dan getiremeyince ortalık karıştı.
1: Evet.
0: Ya buğday yok, arpa yok, ekmek ne olacak, un ne olacak, en temel gıda.
1: Evet.
0: Bu kadar basit. Sonra ne yaptılar? Anlaşma gereği mecbur kaldılar. Avrupa aç kalıyor dediler. İşte ne yaptı? Türkiye'nin öncülüğünde, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bir sürü gemiler vesaire geldi, alındı, işlendi burada, un haline getirildi. Bu gıda sorunu zor da olsa çözüldü.
1: Evet.
0: Gelecekte peki bu, biz sürekli diyoruz küresel ısınma, küresel ısınma, küresel. Gelecek bu. Küresel ısınmayla birlikte biz tarımsal erozyonu görmeyecek miyiz? Peki o zaman en önemli mesleklerden bir tanesi o zaman tarım olacak, gıda olacak. Mesela herkes tıpı konuşacak. Evet, sağlık bozulduğu için biz orada yine ihtiyaç duyacağız.
1: İnsan olduğu sürece konuşacak ama gelişen şartlar,
0: esas,
1: değişen şartlar, öngörülerin getireceği aşikar mesleklere de yönelmek lazım.
0: Tabii.
1: O meslekler olacak.
0: İkincisi de şu. Şimdi biz son 5 yıla bakalım, yapay zeka diye bir şey hayatımızda var mıydı?
1: Var.
0: Bundan öncesinde var mı?
1: Yok.
0: Duymadık.
1: Bilmiyorduk. Evet.
0: Söylentiler vardı. Şimdi 5 yıl içerisinde yepyeni bir şey hayatımıza girdi, öyle mi?
1: Doğru.
0: Yazılımlar, evet, işte yapay zekalar, kodlamalar. 5 yılda bak yepyeni bir sektör ortaya çıktı. Muhtemelen bizim de öngöremeyeceğimiz böyle sektörlerde olacak. Biz bunlara karşı ne yapmalıyız? Şöyle davranmalıyız. Mevcut durumda şu an yapay zeka var. Yapay zekayı kuran kim? İnsan.
1: Evet.
0: Bu yazılımı yazan kim? İnsan. O zaman bu yazılıma bir yönelmek gerekiyor. Eğer bu mevzu bu sürekli devam edecek ve yapay zeka günümüzde güçlenerek devam ediyor belli,
1: evet,
0: ki.
1: Evet.
0: O zaman bizim burada ne yapmamız lazım? Ona yönelik adımlar. Bu sefer yapay zeka ile ilişkili işlerde uzmanlaşacak kişilere ihtiyaç,
1: kesinlikle,
0: olacak.
1: Kesinlikle.
0: İşte al sana meslek.
1: Doğru.
0: Yani bu tarz stratejik hareket ederek doğru meslek gruplarını seçebiliriz. Yani içinde yaşadığımız dünya aslında bize küçük küçük izlerini veriyor.
1: Bu izleri okuyabilme,
0: doğru okuyabilmek,
1: doğru,
0: ve bunu planlarken de bugünden geleceğe dönük olarak kendimizi geliştirmek.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: O çok önemli yani. Diploma yetmez.
1: Peki hocam, gerçi cevabını kısmen verdik ama böyle bir soru hazırlamışım, sorayım. Sizce geleceğin en değerli sermayesi para mı, bilgi mi, insan mı?
0: Efendim, insan, yani o, evet, her zaman öyledir. Yani bilgi böyle paylaştıkça çoğalır, sevgi paylaştıkça çoğalır. İyi insan temas ettikçe çoğalır. Biz hep ona inanmışızdır. Evet. Sizinle de muhabbetlerimizde hep bunu gündeme getirdik, dile getirdik. Biz hep ümidimiz şu yönde. İyi insanların toplumda çoğalması.
1: İnşallah.
0: En önemli sermayemiz insan. Evet. Şimdi diyoruz ya mesela Türkiye genç nüfusu olan bir ülke. Peki genç nüfusumuz var ama istihdamda zorlanıyoruz. O zaman bir anlamı yok.
1: Evet. Çok güzel bir tespit. Evet.
0: İşte o zaman ne yapmak lazım? Genç nüfusu artırırken onlarla planlı bir şekilde hareket etmek lazım. İstikrarlı bir ekonomi programı koymak lazım ortaya. Ve insanların mutlu olacağı doğru stratejik hamleleri yapmamız lazım. Yani sadece şunu dersek olmaz. Efendim işte biz geldik, genç nüfusumuz fazla, Türkiye dinamik ve genç bir ülke. Ama bu gençler de yaşlanıyor artık.
1: Evet.
0: Ve biz bunu çok dert ediniyoruz. Malum aileler artık evlilik yaşı çok uzadı.
1: Evet.
0: Geçim derdi ayrı bir mesele. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Bu çok önemli.
1: Çok.
0: İnsan en değerli sermayedir.
1: Sermaye.
0: Bu sermayeyi doğru kullanmak lazım. Eğer biz iktisatta bu vardır. Eksik kapasite ya da atıl kapasite sorunu deriz biz buna. Eğer elindekini doğru kullanmazsa hem maliyet yükselir, hem karlılık düşer, hem de kapasitenin altında çalışırsın. Senin elinde mükemmel bir sermaye var. Bunu doğru kullanırsan müreffeh, güçlü bir ülke olursun. Yanlış kullanırsak, yanlış stratejiyle bunları yanlış yerlere yönlendirirsek, o zaman atıl kapasite, eksik kapasiteyle yönetilen bir ülke oluruz. Bunu da özellikle söylemek lazım. İnsan en değerli varlıktır. Türkiye bunun değerini bilmeli, biliyoruz da elhamdülillah.
1: Evet. Yani iyi insan olsun, güzel insan olsun, onun insan bilgisi olsun, parası da olsun.
0: Olsun, hepsi olsun ya. Olabiliyorsa hepsi olsun. İtirazımız yok yani. Parası da olsun. Evet.
1: Ama üçünden hangi söylemize insan?
0: İyi insan olsun.
1: Türkiye'nin genç nüfusu ekonomik avantaja dönüştürebilmesi için sizce atılması gereken adımlar diye sorsak.
0: İşte yani bahsettiğim gibi bu genç nüfusu doğru kanalize etmeliyiz. Ya biz bunu İşkur toplantılarında birlikte Milli Eğitim'deki hocalarımızla, sanayi ve iş insanlarıyla birlikte yaptığımız toplantılarda, mesleki bilgi ve rehberlik toplantıları yapıyoruz. Orada da çok dile getiriyoruz. Mesela lise öğrencilerini meslek liselerine yönlendirmekte güçlük çekiyoruz. Ama organize sanayi bölgesinde çok güzel bir lise var.
1: Evet.
0: Mobilya ile ilgili.
1: Evet.
0: Efendim şimdi herkes oraya talepte bulunuyor. Niye? Çünkü çocuk orada öğrendikten sonra işi hazır diyor annesi babası. Bu çok güzel bir strateji.
1: Evet.
0: Tam da böyle olmalı.
1: Çok güzel buyurur. Bunların yani, sayısını devlet
0: tabii,
1: artırması.
0: Artırmalı. Evet. Bu gençlerimizi doğru yerlere genç yaşta yönlendirmeliyiz. Şimdi organize sanayi böyle. Otosanayiden geliyorum. Biraz önce oradaydım. Diyor ki ya çırak bulamıyoruz. Haksız mı?
1: Haklı.
0: Ama şimdi ben bir kız çocuğu babası olarak kızım hadi erkek olsun diyelim. Bir erkek çocuğunu hadi sanayiye ver desem olmaz.
1: Kurtuluş Kara Mustafa rektörümün güzel bir sözü var. Herkes dedi teknik branşlarda işte bu teknisyenlik branşlarında dedi eksik olduğunu ve bu konularda eğitilmesi gerektiğini, İslam olması gerektiğini, çocuklarımızı yönlendirmemiz gerektiği konusunda hemfikir ama herkes komşunun çocuğuyla alakalı bu
0: kendisininkini kabul etmiyor. Evet. Ben de diyorum ki bu ülkenin bu teknisyenlere ihtiyacı var. Bakın sanayide yakın zamanda biz usta yetiştiremeyeceğiz. Evet. Ondan sonra diyeceğiz ki ya bu usta da çok para istiyor. Abi ister o az.
1: Enflasyonunu biz oluşturduk.
0: Evet.
1: Evet.
0: Talep çok, usta az, iyi iş yapan az. O zaman ne olacak? Pahalı olacak. Biz de diyoruz ki bak hani dedik ya zengin olmak, para kazanmak kolay yoldan olmaz.
1: Evet.
0: Çalışarak olacaksa bak güzel bir yol var orada. Yani herkes mutlaka işte üniversite okuyacak vesaire gibi evet okusun hiç sıkıntı yok. Ama bu mesleklere de ihtiyacımız var.
1: Kesinlikle.
0: Yani potansiyelimizin farkında olacağız. Ne göklere çıkacağız ne de yerin dibine ineceğiz.
1: Evet.
0: Allah'ın izniyle devletin böyle bir şeyi var zaten. Yani bütün bizim evlatlarımıza desteğimiz, isteğimiz, arzumuz, şeyimiz var yani. Bir isteğimiz, bir şevkimiz var ama yönlendirme konusunda sıkıntımız var. Eğer bunu çözersek, bence bu genç nüfusu doğru yerlere kanalize edersek herkes bize gıptayla bakacaktır. Ondan hiç şüphem yok. Gençlere güveniyoruz. Bunu çok net söyleyebilirim.
2: Çok doğru.
0: Potansiyelimiz var.
1: Hocam ağzınıza, yüreğinize sağlık.
0: Estağfurullah.
1: Ne güzel bir program oldu. Güzel notlar da aldım kendime doğrusu.
0: Evet.
1: Finalimizi genelde hep aynı soruyla yapıyoruz. Size de evet, bu soruyu yönetelim inşallah. Şu anda bir mektup yazıyor olsaydınız ve bu mektubunuzu efendime söyleyeyim, sizden asırlar sonra belki ekonomi, iktisat bölümünde okuyan gençler okuyor olsaydı, sizin neslinizden gelen torunlarınız okuyor olsaydı, ya ne güzel söylemiş Bekir dedem diyecekleri satırlar nasıl olurdu? Sözü size bırakıyorum.
0: Şimdi hiç yalana gerek yok. Biz sizinle bunu daha önce konuştuğumuz için ben hazırlıklı geldim.
1: Tamam.
0: Yani bununla ilgili bir mektup yazdım ben.
1: Bravo.
0: Yani geleceğe, benim kızımla beraber bütün herkese evet, buradan hani naçizane
1: dinleyelim
0: bir mektup.
1: Evet.
0: Eğer dinleyelim, yanlış anlamazlarsa da ağır ağır okuyacağım bunu.
1: Buyurun hocam.
0: Sevgili genç, bunu seni hiç tanımayacağım bir zamandan yazıyorum.
1: Evet.
0: Sana paranın yolunu değil, bir ömür boyu öğrendiğim tek hakikati bırakmak istiyorum. En karlı yatırım sabırdır. Ve o sabrı en çok kendine yaptığın yatırımda kullan. Hızlı zenginlik vaatleri senin de karşına çıkacak. Tıpkı bizim zamanımızda olduğu gibi. Ekranların sana göstereceği parlak hayatların çoğu bir vitrindir. Sakın dükkanın tamamına bakmadan o vitrindekine aldanma. Ekranını temiz tut. Seni kıskançlığa ve borca sürükleyen ne varsa hayatından çıkar.
1: Çok güzel.
0: Gerçek zenginlik gürültüsüzdür. Öğrenen bir zihin, tutulan bir söz, üreten bir el en değerlisidir. Parayı küçümseme ama ona da tapma. O iyi bir hizmetçi, kötü bir efendidir. Her zaman dürüst ol. Helal ve az, haram ve çoktan her zaman iyidir. Üstelik insanın yüzü ak, başı da dik olur. İnancını ve vicdanını pusula yap. Yolunu kaybettiğini düşündüğünde sana asıl yönünü onlar gösterecek.
1: Çok.
0: Zamanını boşa harcama. İnan bana, ömür sandığından çok daha hızlı akıp geçiyor. En önemlisi, bunu en sona sakladım. İyi bir insan ol. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin o güzel sözünü hatırla. Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir.
1: Evet.
0: Yani insanın hangi inançtan, hangi renkten, hangi milletten olduğu değil, iyi bir insan olup olmadığı önemlidir. Onun için her zaman iyiden yana saf tut. İyiliği öncele ve hakkaniyetten asla ayrılma. Çünkü sonunda geriye ne malın kalır ne paran. Hayırla andığın, dürüstlüğüyle, merhametiyle hatırlanan biri olmaya bak. Çünkü asıl kazanç sadece bu dünyada değil, ahirette de iyilerden olabilmektir. Bunun yanında bütün servetler küçücük kalır. Ben senin yüzünü hiç görmeyeceğim. Ama bugün attığın her küçük, sabırlı ve dürüst adımın yıllar sonra seni keşkelerinin iyi kiye çevireceğine yürekten inanıyorum. Geçmişten sana güvenerek sevgili genç, selamlar, sevgiler.
1: Abi hocam harika oldu valla. Geçmişten gerçekten geleceğe, belki bu 89. program ilk defa böyle bir mektup şeklinde göndermiş olduk. Ama evet, çok güzel ve sonunu çok güzel bağlamıştınız hocam. Geçmişten
0: geleceğe
1: severek. Değil mi? Sevgi.
0: Evet, sevgiyle.
1: Evet. Hocam Allah razı olsun.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür.
0: Sağ olun.
1: Şeref verdiniz. Kıymetli dostlar, geleceğe mektuplarda bu hafta Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi, kıymetli dostum, doçent doktor Bekir Çelik hocamı misafir ettik. gençlik, iktisat, gelecek konusunda dertleştik, konuştuk, istifade edilir cümlelerine şahitlik ettik. Kredi kartları konusunda güzel uyarılar, kripto para konusunda güzel uyarılar dinledik. Kulağımıza küpe olsun diyor. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yine güzel bir konu ve konuk ile karşınızda olmak dileğiyle. O vakte kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
4: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın menzile varmak üzereyiz sözleriyle işaret ettiği süreçte AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa düzenlemesine ilişkin muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun aresiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alınması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi ekosistemine katılım çağrısına ilişkin başvuru değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'na yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanının 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, TENMAK Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye katkısız kalmıyor, ilk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz. YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık Evler'de kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanına yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. Burada konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bugün hizmete aldığımız Volvo FH500 çekici tırımız, belediyemizin ağır hizmet kapasitesine önemli katkı sağlayacaktır dedi. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıoğlan ve Sarız ilçe başkanlarına görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçe başkanı Doğan Bolat, Sarıoğlan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri dahil 15 ilde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcani ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli yakalanırken 93'ü tutuklandı, 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Kayseri OSB'de bir tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçi elini iplik makinesine kaptırması sonucu parmağı koptu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi ilk haftasında Van Spor FK ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlayacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
2: 91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programıyla karşınızdayız. Bugün programımızda ilk sanatçımız Bekir Sıtkı Sezgin. Babası Hafız Hüseyin Efendi, annesi ise güzel ut çalan Feride Hanım olan Bekir Sıtkı Sezgin, ilk ve ortaokulu babasının görevi sebebiyle bulunduğu Isparta ve Muğla'da okur. 1943 yılında Koca Mustafa Paşa'da Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu'na başlayan Sıtkı Sezgin, kendi ifadesiyle en az 6 makamda dini ve ladini olmak üzere birçok eser icra ediyor. Bu makamları karakteristik vasıflarıyla pratik olarak tanıyor ve duyduğu zaman isimlendirebiliyordu. Babasının musiki olan yakınlığı ve geniş ufku Bekir Sıtkı Sezgin'in hayatında büyük rol oynar, onun mükemmelliyetçi, titiz ve en güzele ulaşma noktasında gösterdiği gayrette babasından esintiler taşımaktadır. Şimdi bestesi Hafız Yusuf Efendi, güftesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait olan "Zehrinde Şifa Var Dediler, İçmeye Geldim" şarkısını Rast makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ya.

1952'de İstanbul'da Pertevniya Lisesi'nden mezun olan sanatçı, babasının teşvikiyle başarılı bir sınavdan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girer ve buradan mezun olur. 1946-48 yıllarında İzmir'de bulunan teyzesinin yanına gittiği zaman da buradaki Hisar Camii'nde ünlü bestekar Rakım Erkutlu ile tanışır ve bestekarın kendi eserlerini kendisinden meşk eder. 1959'da girdiği İzmir Radyosu'nda 2 yıl sonra solist ses sanatçısı olur. Bu görevini Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bünyesinde devam ettirir. 1965'te 1. sınıf ses sanatçısı olur. 2 yıl sonra İzmir Radyosu'nda sanatçı adaylarına repertuar ve üslup hocalığı yapar. 1974'te ise İzmir Radyosu Klasik Koro şefliğine getirilir. Şimdi bestesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait Gözümden Gitmiyor Bir Dem Hayalin şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz.

1975-76 ders yılında İstanbul'da öğrenime açılan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın şan bölümünde repertuar hocalığına tayin edilir. Bu görevi sebebiyle İzmir'den İstanbul'a taşınır. 78'de İstanbul Radyosu'ndaki vazifesine Küçük Koro ve Kadınlar Topluluğu şefliğiyle Repertuar Kurulu üyeliği, ayrıca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Merkez Denetleme Kurulu üyeliği ilave edilir. 1981 yılı sonunda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'ndan emekli olur. 82'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlanan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndaki görevi ölümüne kadar devam eder. Sanatçı 10 Eylül 1996'da hayata gözlerini yumar. Bestesi Hacı Arif Bey'e ait "Ümidim Kalmadı Cana, Nedir Bu Gönlüme Çare" şarkısını Nihavend makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz.

0: bana.
1: Şimdiki sanatçımızsa Çin Uçen Tanrı Korur. Sanatçı 20 Şubat 1938'de doğar, İtalyan Lisesi'nden mezun olur. Uzun yıllar TRT'ye verilen müzik eserlerini inceleyen komisyonun başkanlığını yapar. Müzik hayatı boyunca 505 beste yapan sanatçı, Şeddi Saba, Zavile Aşiran ve Gül Buse makamlarını terkip etmesiyle birlikte bu makamlarda klasik fasılları da mevcuttur. 86'da Fransız Devlet Radyosu'nca LPC yapılan ilk Türk sanatçısı unvanına sahiptir. Sanatçı aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk'tan sonra Yahya Kemal'in şiirlerini en çok besteleyen ikinci kişidir. Bestesi Çin Uçen Tanrı Korur, güftesi Şüküfe Nihal Başar'a ait Neme Yetmez şarkısını Çin Uçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Ud'da sahip olduğu musiki birikiminin yardımıyla kısa zamanda öne çıkmayı başaran Tanrı Korur, bu konuda en çok Yorgo Bajonas'tan etkilenmiş, zaman içerisinde Udi Nevres ve Şerif Muhittin Targan gibi Ud'da kendine özgü bir tarz ortaya koymuştur. Klasik tambur tavrına yakın, net ve parlak mızrap vuruşlarıyla çok melodi elde edilmesinin amaçlandığı bu tavırda sağ elden çok sol el etkili olup sol elde klavyede verilen nüanslar orijinaldir. Taksimlerinde ve eser icralarında yüksek hız pek görülmez. Bestesi Çiğniçen Tanrı Korur'a ait Günaydınım şarkısını Kürdili Hicazkar makamında Çiğniçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

sanatçının ut icrası kendi ifadesiyle bir tür tambur, biraz gitar, belki bağlama esintileri taşıyan ağırlıklı olarak tambur usubunun etkisi altında kalmış, utla tambur arası halk musikisine de çok sevdiğini belli etmeye çalışan karışık bir usluptur. Tanrı korur, musikinin her milletin kendi öz kültüründe şekillenen bir duygu düşünce, her kültürün tarihi, inanç ve geleneklerini anlatan kendi mantık, estetik ve şametinin içinde konuştuğu özel bir dil olduğunu söyler. Sanatçı, kanser hastalığı nedeniyle 62 yaşında hayata veda eder. Güftesi Şevki Sevgin, bestesi Çiğnüçen Tanrı Korur'a ait Sensiz Günlerim şarkısını Şeddi Sabah makamından Çiğnüçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Şimdiki sanatçımız Ses Kralı unvanıyla da bilinen bas bariton sesli Türk sanat müziği solisti Yaşar Özel. 1934 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Yaşar Özel, öğrenim yaşamına burada başlar. Bu dönemde müziğe olan ilgisini fark eder fakat olanakların kısıtlı kalması nedeniyle eğitimini sürdürmek için Ankara'ya gider. İlk özel müzik derslerini Ankara'da Fahri Kopuz ve Vedia Tunç Çekiç'ten alır. Bestesi Avni Anıl, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait. Akşamın olduğu yerde bekli diyorsun. Şarkısını Hüzzam makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.

0: Avuçlarında hala sıcaklığım var inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan.
1: 1957'nin Ağustos ayında düzenlenen iki ayrı yarışmada üst üste finale kalan ve Ses Kralı unvanıyla anılmaya başlayan sanatçı, 59 yılında stajyerlik sınavını başarıyla geçerek Ankara Radyosu'na girer. Okul niteliği olan ve pek çok ses sanatçısı yetiştiren Ankara Radyosu'nda 3 yıl görev yapar. Bu dönemde içlerinde Saadet İkisus'un da yer aldığı ünlü hocalardan ders alır. İlk özel gazino programına Ankara'da başlayan Özel, 1970 yılında İstanbul Radyosu'na geçer. İstanbul'a gelişiyle birlikte albüm çalışmalarına başlar, 80 yılında İstanbul Radyosu'ndan emekli olur. Ama müzikal çalışmalarına radyo ve televizyonlardaki solo konserleriyle devam eder. Güfte ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Avuçlarımda hala sıcaklığın var şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.

0: Yaşar Özel müziğin yanı sıra güzel sanatlar ve tiyatro eğitimi de alır, sanatın yanında sporla da ilgilenir ve atletizminde Türkiye birincilikleri kazanır. 200'e aşkın albümü bulunan Özel'in 70'li yıllarda Fransız bir müzik yapımcısıyla birlikte İstanbul'da kaydettiği uzun çalar Fransa'da yayınlanır. Evli ve biri kız diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babası olan Özel, 16 Nisan 2019'da İstanbul'da 84 yaşında hayata veda eder. Bestesi Rüştü Şar'da, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. Bir gece ansızın gelebilirim şarkısını Rast makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.
1: Beni bekliyorsan, uyumamışsan, sevinçten kapında ölebilirim. Bir gece ansız

Şimdiki ve programımızın son sanatçısı ise Rahmi Sönmez Ocak. 1936 yılının Şubat ayında İstanbul'un Eyüp Akar Çeşme semtinde doğan sanatçı, mektep sıralarında müzik merakından dolayı ilk ciddi çalışmasını Arif Sami Toker'le yapar. Daha sonra aynı azim ve merakla Nuri Halil Poyraz'ın derslerine uzun zaman devam ederek müzik bilgisini arttırır. Bu arada İstanbul Radyosu'nun 54 yılında açmış olduğu ses imtihanını kazanarak Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Yesari Asım Arsoy, Mustafa Nafiz Irmak gibi hocalardan çokça istifa eder. Bu çalışmalarının yanı sıra Melihat Pars'tan da birçok eser meşkedip ut çalmayı öğrenir. Güfte ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait. Belki Bir Sabah Geleceksin şarkısını Rast makamından Rahmi Sönmez Ocak'tan dinliyoruz.

Sanatçı 1965 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı icra heyetinde imtihanı kazanarak kadrosunu buraya naklettirir. 82 yılına kadar burada çalıştıktan sonra emekli olur. 82 yılından itibaren İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda repertuar hocalığı yapar. Sanatçı 60 yılından beri evliliğini devam ettirmektedir. Bestesi Avni Anıl, güftesi Onur Şenli'ye ait. Ömrümüzün son saati çalmadan gel, ne olur şarkısını Hüzzam makamından Rahmi Sönmez Ocak'tan dinleyerek sizlere bugünlük veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın menzile varmak üzereyiz sözleriyle işaret ettiği süreçte AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa düzenlemesine ilişkin muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun aresiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alınması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi ekosistemine katılım çağrısına ilişkin başvuru değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'na yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanının 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, TENMAK Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye katkısız kalmıyor, ilk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz. YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık evlerde kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanına yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. Burada konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bugün hizmete aldığımız Volvo FH500 çekici tırımız, belediyemizin ağır hizmet kapasitesine önemli katkı sağlayacaktır dedi. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıoğlan ve Sarız ilçe başkanlarına görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçe başkanı Doğan Bolat, Sarıoğlan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri dahil 15 ilde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcani ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli yakalanırken 93'ü tutuklandı, 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Kayseri OSB'de bir tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçi elini iplik makinesine kaptırması sonucu parmağı koptu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi ilk haftasında Van Spor FK ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlayacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın menzile varmak üzereyiz sözleriyle işaret ettiği süreçte AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa düzenlemesine ilişkin muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun aresiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alınması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi ekosistemine katılım çağrısına ilişkin başvuru değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK araştırma burs programına yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanının 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, TENMAK araştırma burs programına gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye katkısız kalmıyor. İlk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz. YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık Evler'de kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanına yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. Burada konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bugün hizmete aldığımız Volvo FH500 çekici tırımız, belediyemizin ağır hizmet kapasitesine önemli katkı sağlayacaktır dedi. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıoğlan ve Sarız ilçe başkanlarına görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçe başkanı Doğan Bolat, Sarıoğlan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri dahil 15 ilde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcani ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli yakalanırken 93'ü tutuklandı, 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Kayseri OSB'de bir tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçi elini iplik makinesine kaptırması sonucu parmağı koptu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi ilk haftasında Van Spor FK ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlayacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın menzile varmak üzereyiz sözleriyle işaret ettiği süreçte AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa düzenlemesine ilişkin muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun aresiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alınması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi ekosistemine katılım çağrısına ilişkin başvuru değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK araştırma burs programına yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanının 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, TENMAK araştırma burs programına gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye katkısız kalmıyor, ilk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz. YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık Evler'de kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanına yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. Burada konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bugün hizmete aldığımız Volvo FH500 çekici tırımız, belediyemizin ağır hizmet kapasitesine önemli katkı sağlayacaktır, dedi. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıoğlan ve Sarız ilçe başkanlarına görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçe başkanı Doğan Bolat, Sarıoğlan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri dahil 15 ilde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcani ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli yakalanırken 93'ü tutuklandı, 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Kayseri OSB'de bir tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçi elini iplik makinesine kaptırması sonucu parmağı koptu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi ilk haftasında Van Spor FK ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlayacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın menzile varmak üzereyiz sözleriyle işaret ettiği süreçte AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa düzenlemesine ilişkin muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun naresiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alınması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi ekosistemine katılım çağrısına ilişkin başvuru değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK araştırma burs programına yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanının 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, TENMAK araştırma burs programına gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye katkısız kalmıyor, ilk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz. YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık evlerde kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanına yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. Burada konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bugün hizmete aldığımız Volvo FH500 çekici tırımız, belediyemizin ağır hizmet kapasitesine önemli katkı sağlayacaktır, dedi. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıoğlan ve Sarız ilçe başkanlarına görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçe başkanı Doğan Bolat, Sarıoğlan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri dahil 15 ilde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli yakalanırken 93'ü tutuklandı. 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Kayseri OSB'de bir tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçi elini iplik makinesine kaptırması sonucu parmağı koptu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi ilk haftasında Van Spor FK ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlayacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Çay tutalım mı biraz?
1: Evet.
2: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın menzile varmak üzereyiz sözleriyle işaret ettiği süreçte AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa düzenlemesine ilişkin muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alınması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi ekosistemine katılım çağrısına ilişkin başvuru değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'na yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanının 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, TENMAK Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye katkısız kalmıyor, ilk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz. YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık Evler'de kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanına yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. Burada konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bugün hizmete aldığımız Volvo FH500 çekici tırımız, belediyemizin ağır hizmet kapasitesine önemli katkı sağlayacaktır dedi. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıoğlan ve Sarız ilçe başkanlarına görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçe başkanı Doğan Bolat, Sarıoğlan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri dahil 15 ilde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcani ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli yakalanırken 93'ü tutuklandı, 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Kayseri OSB'de bir tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçi elini iplik makinesine kaptırması sonucu parmağı koptu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi ilk haftasında Van Spor FK ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlayacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

buz olur kesilene yanarken içim. Buz olur kesilirim